Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak, hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Onlar da şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz." demiştik. Yine şöyle derler: "Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık şu alevli ateştekilerden olmazdık." İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun.

0: görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenler iseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyin bakalım, diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Rabbi mağfiretinle, rahmetinle, affınla bizleri bağışla ya Rabbi. Hidayet kapını kapattırma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bütün dünyanın bizden uzaklaştığı ve bizim dünyanın bütün nimetlerinden uzaklaştığımız ve her şeyin matlaştığı ve her şeyin gölgeye dönüşeceği o son demde, şu son anda, son kertede ya Rabbi, farkında olarak, aklı başında olarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek bu dünyadan öteki dünyaya geçebilmeyi nasip eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Kaf Suresi 30 ila 45. ayet.

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. Onlara şöyle denir: İşte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. O her tövbe eden, onun emrini gözeten için. Görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan korkan ve ona yönelmiş bir kalple gelen kimseler içindir. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedilik günüdür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Biz onlardan önce kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var? Şüphesiz bunda aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Ey Muhammed! Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sıddık el-Minşavi. İbrahim Suresi 12-37. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken biz ne diye ona tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. İnkar edenler peygamberlerine andolsun ya sizi yurdumuzdan çıkaracağız ya da bizim dinimize dönersiniz dediler. Rableri de onlara şöyle vahyetti. Biz zalimleri mutlaka yok edeceğiz. Onlardan sonra sizi elbette o yere yerleştireceğiz. Bu makamından korkan ve tehdidimden sakınan kimseler içindir. Peygamberler Allah'tan yardım istediler ve her inatçı zorba hüsrana uğradı. Hüsranın ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli su içirilecektir. Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her yönden ölüm gelecek fakat ölmeyecek, arkasından da şiddetli bir azap gelecektir. Rablerini inkar edenlerin durumu şudur. Onların işleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Dünyada kazandıkları hiçbir şeyin ahirette yararını görmezler. İşte bu derin sapıklıktır. Allah'ın gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a hiç de güç gelmez. İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve güçsüzler büyüklük taslayanlara diyecek ki, şüphesiz bizler size uymuştuk. Şimdi siz az bir şey olsun Allah'ın azabından bizi koruyabilecek misiniz? Onlar da eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi, biz de sizi doğru yola eriştirirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de bizim için birdir. Artık bizim için hiçbir kurtuluş yoktur derler. İş bitirilince şeytan da diyecek ki, şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi, ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır. İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri selamdır. Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün durumu da yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir. Allah, iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır, zalimleri ise saptırır. Ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetini küfre değişenleri ve kavimlerini helak yurduna

0: yaslanacakları cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? O ne kötü duraktır. Allah'ın yolundan saptırmak için ona ortaklar koştular. De ki, bir süre daha faydalanın, çünkü varışınız ateşedir. İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar. Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır. O, adetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir. O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim, bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa, o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini ona meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de barış ve savaş kavramlarıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Mümtehine Suresi 8 ve 9. ayetler.
4: Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Bakara Suresi 142 ila 152. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir takım kendini bilmez insanlar, onları, Müslümanları yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Böylece sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız ve peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz yönelmekte olduğun ciheti ancak Resul'e tabi olanlarla gerisin geriye dönecekleri ayırt edelim diye kıble yaptık. Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli ve merhametlidir. Ey Muhammed! Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme. Elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda hep o yöne dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Andolsun sen kendine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu, peygamberi, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken, içlerinden bir takımı bile bile gerçeği gizlerler. Hak ancak Rabbindendir. Artık sakın şüpheye düşenlerden olma. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Hadi hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, namazda Mescid-i Haram'a doğru dön. Bu elbette Rabbinden gelen gerçek bir emirdir. Allah sizin işlediklerinizden asla habersiz değildir. Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram'a doğru çevirin ki zalimlerin dışındaki insanların elinde size karşı bir koz olmasın. Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım.

0: yolu bulasınız. Nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Sakın nankörlük etmeyin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir onda. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim duada en güzel kılavuzdur bizlere. Enbiya suresi 83 ve 84. ayetler. Hazreti Eyyub'un duası.
2: Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine,
3: şüphesiz ki ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin
2: diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Maide Suresi 27 ila 34. ayetler.

واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, andolsun seni mutlaka öldüreceğim demişti. Öteki, Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder demişti. Andolsun, sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehennemliklerden olasın. İşte bu zalimlerin cezasıdır. Derken nefsi onu kardeşini öldürtmeye itti de nefsine uyarak onu öldürdü ve böylece ziyan edenlerden oldu. Nihayet Allah ona kardeşinin ölmüş cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz miyim ben? Dedi. Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu. Bundan dolayı İsrailoğullarına kitapta şunu yazdık. Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki, Resullerimiz apaçık deliller, mucize ve ayetler getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da hala yeryüzünde aşırı gitmektedir. Allah'a ve Resulüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır. Ancak onları ele geçirmenizden önce tövbe edenler bunun dışındadırlar. Artık Allah'ın çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olduğunu bilin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

okuyan Remzi Er. İsra Suresi 1-7. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrailoğullarına rehber yaptık. Ey kendilerini Nuh ile birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek o ki, o

0: çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta, Tevrat'ta, İsrail oğullarına yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince sizi cezalandırmak için üzerinize pek güçlü olan bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu herhalde yerine gelmesi gereken bir vaat idi. Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik. Sayınızı daha da çoğalttık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince yeryüzünü kara etsinler. Daha önce girdikleri gibi yine mescide, Beyt-i Makdis'e girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif, okuyan Recep Yasan. Nisa suresi 135 ila 141. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileriye gidenler var ya, Allah onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir. Münafıklara kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir. Oysa Allah size kitapta, Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın, aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih, zafer nasip olursa, biz sizinle beraber değil miydik derler. Şayet kafirlerin zaferden bir payı olursa, size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah, kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah, müminlerin aleyhine, kafirlere hiçbir yol vermeyecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali, Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
5: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
6: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
7: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
8: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
9: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
10: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
11: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
12: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
13: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
12: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit onları

0: Ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
1: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
0: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
2: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
0: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketle çıkar.
3: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
4: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
2: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Rabbim, Kur'an'ın sesi.
7: Kavramların hakikati.
8: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ismi en çok geçen peygamber olan Musa aleyhisselam için şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
9: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
8: Kut Suresi 96.
0: Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir mucize ile Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber gönderdik de ileri gelenler Firavun'un emrine uydular. Halbuki Firavun'un emri doğru değildi.
8: Kut Suresi 110.
10: Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da, müşrikler de o Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler.
8: İsra Suresi 2.
11: Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrailoğullarına bir rehber yaptık.
9: Azim olan Allah doğru söyledi.
12: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Türkiye'nin sesi Wow Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Yusuf Suresi 1-20. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersizdin. Hani Yusuf babasına, "Babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı," demişti. Babası şöyle dedi: "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır. Kardeşleri dediler ki, biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan sonra tövbe edip salih kimseler olursunuz. Onlardan bir sözcü, Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın, dedi. Babalarına şöyle dediler: ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun biz kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz, dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona, andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın, dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Bir kervan gelmiş, sucularını suya göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya salınca, müjde, müjde, işte bir oğlan, dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah onların yaptıklarını biliyordu. Onu ucuz bir fiyata, birkaç dirheme sattılar. Zaten ona değer vermiyorlardı.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vakit, vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Rab, biz kulların olarak ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, tevbe istiğfar ediyoruz, günahlarımızdan af diliyoruz, günahlarımızı affeyle Allah'ım, aminlerimizi kabul eyle Allah'ım, aminlerimizi kabul eyle Allah'ım, umduklarımıza nail eyle Allah'ım, korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım, çocuklarımızı, gençlerimizi

Kur'an'ın yolundan ayırma Allah'ım. Resulünün yolundan ayırma Allah'ım. Kitabının yolundan ayırma Allah'ım. Peygamberlerinin izinde daim eyle Allah'ım. Senin peygamberinin sünnetinden ayırma Allah'ım. Kitap ve sünneti bizlere emanet ettin. Size iki şeyi emanet bırakıyorum. Onlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim sünnetim buyurdu Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimizin bu iki emanetine sahip çıkmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizlere nasip eyle Allah'ım.

Rüyalarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Enfal Suresi 45 ila 48. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı. Ve şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum. Ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir, dedi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Rahman Suresi 1-27. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman, Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Maide Suresi 87 ila 93. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz, bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir. İman edip salih ameller işleyenlere Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Azim olan Allah doğru.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan

Süleyman Akbaş. Tevbe Suresi 97 ila 99. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bedeviler inkar ve nifak bakımından daha ileri ve Allah'ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bedevilerden öyleleri vardır ki Allah yolunda harcayacakları şeyi bir zarar sayar ve bundan kurtulmak için size belalar gelmesini beklerler. Kötü belalar kendi başlarına olsun. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bedevilerden kimileri de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır. Harcayacaklarını Allah katında yakınlığa ve peygamberin dualarını almaya vesile sayarlar. Bilesiniz ki bu Allah katında onlar için yakınlıktır. Allah onları rahmetine sokacaktır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasından ve bu rüyanın hikmetiyle ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın

0: şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yusuf Suresi 36, 37, 38. ayetler ve 41 ve 42. ayetler.
2: Onunla beraber zindana iki delikanlı daha girdi. Biri, "Ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm," dedi. Diğeri, "Ben de rüyamda başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz," dedi. Yusuf dedi ki, "Sizin yiyeceğiniz yemek size gelmeden önce onun ne olduğunu bildiririm. Bu bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir milletin dinini bıraktım. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız söz konusu olamaz. Bu bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım, rüyanızın yorumuna gelince biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir." Yusuf onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye, "Efendinin yanında beni an," dedi. Fakat şeytan onu efendisine hatırlatmayı unutturdu da bu yüzden o birkaç yıl daha zindanda kaldı.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: El-Bedir Celle Celalü, Celle Celalü. Örneksiz, eşsiz, benzersiz, hayret verici nice alemleri icat eden. Sen El-Bedir'sin. Eşsiz, güzel ve örneksiz yaratansın. Kainatı en güzel şekilde yoktan var edensin. Göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı sensin. Sen örneksiz, misalsiz, hayret verici alemler icat edensin. Bedir isminin idrakine varan müminler senin hikmetini verdiğin her şeyde görür. Sen varlıkları sanatkârane şekilde yaratansın. Her türün ilk örneğini yaratıp yoktan vücuda getirensin. Bir işi murad ettiğinde ona yalnızca ol demen yeterlidir. Sen varlığı vacip olan kadim ve bakisin. Ey kainatı emsalsiz yaratan Allah'ım! Gökleri ve yeri kusursuz ve mükemmel şekilde donatan sensin. İsminin hürmetine şefkatini bizden eksik etme. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Amin.
0: Kur'an-ı Kerim Hatimi.

0: Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 14. cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir. İnkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye çok arzu edeceklerdir. Bırak onları yesinler, içsinler, yararlansınlar. Emelleri onları oyalaya dursun. İleride gerçeği bilecekler. Helak ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belli vakti vardır. Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz. Dediler ki, ey kendisine zikir, Kur'an indirilen kimse, sen mutlaka delisin. Eğer doğru söyleyenlerden sen bize melekleri getirsene. Biz melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.

Şüphesiz o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Biz. Onun koruyucusu da elbette biziz. Ey Muhammed! Andolsun senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı. Aynı şekilde onların tutumlarına uygun olarak biz onu suçluların kalbine sokarız. Önceki milletlerin helakine dair Allah'ın kanunu geçmişken onlar buna, Kur'an'a inanmazlar. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar yine gözlerimiz döndürüldü, biz herhalde büyülenmiş bir toplumuz derlerdi. Andolsun biz gökte burçlar yaptık ve onu bakanlar için süsledik. Onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden olursa onu da parlak bir ateş takip etmektedir. Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü bir biçimde her şeyi bitirdik. Orada hem sizin için hem de sizin rızık vermediğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdik. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. Rüzgarları da aşılayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi onunla suladık. Onu toplayıp depolayan da siz değilsiniz. Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz her şeye gerçek varisleriz. Andolsun biz sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanları da. Şüphesiz senin Rabbin onları diriltip bir araya getirecektir. Şüphesiz o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygıyla eğilin demişti. Bunun üzerine bütün melekler saygıyla eğildiler. Ancak iblis, saygıyla eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, saygıyla eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne dedi? İblis dedi ki, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için saygıyla eğilemem. Allah, öyleyse çık oradan çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lanet senin üzerinedir, dedi. İblis, Rabbim, öyleyse onların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah da, o halde sen vakti yalnızca benim tarafından bilinen güne, kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin, dedi. İblis, Rabbim, beni azdırmana karşılık, andolsun ki, yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlasa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım, dedi. Allah, işte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur, dedi. Şüphesiz cehennem onların hepsinin buluşacağı yerdir. Onun 7 kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetler içinde ve pınarlar başındadır. Onlara girin oraya esenlikle güven içinde denilir. Biz onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde kardeşler olarak karşılıklı otururlar. Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmaz. Onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. Ey Muhammed! Kullarıma benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azab olduğunu haber ver. Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver. Hani misafirler İbrahim'in yanına girmiş ve selam demişlerdi. O da gerçekten biz sizden korkuyoruz demişti. Onlar, korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz, dediler. İbrahim, bana yaşlılık gelip çatmışken beni mi müjdeliyorsunuz? Bana neyi müjdeliyorsunuz, dedi. Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma, dediler. Dedi ki, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser? İbrahim,

Ey elçiler, göreviniz nedir dedi. Şöyle dediler. Şüphesiz biz suçlu bir millete gönderildik. Lut'un ailesi başka, onlar suçlu değillerdir. Lut'un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Biz onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Elçiler, melekler Lut'un ailesine gelince Lut onlara, gerçekten siz tanınmayan kimselersiniz dedi. Dediler ki, evet, fakat biz sana kavminin şüphe etmekte olduğu azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkaya bakmasın. Emrolunduğunuz yere doğru geçin gidin. Ona şu durumu kesin olarak bildirdik. Sabaha çıkarken onların sonu kesilmiş olacak. Şehir halkı sevinerek geldiler. Lut dedi ki, şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının, beni utandırmayın dedi. Onlar, biz seni insanlarla ilgilenmekten men etmemiş miydik dediler. Lut, işte kızlarım, eğer yapacaksanız onlarla evlenebilirsiniz dedi. Melekler Lut'a, ömrünü andolsun ki onlar şehvetten gözleri dönmüş halde sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar. Bu durumda asla seni dinlemezler dediler. Derken güneşin doğuşu sırasında o korkunç uğultulu ses onları yakalayıverdi. Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır. O şehrin kalıntıları hala mevcut olan bir yol üzerinde duruyor. Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret vardır. Eyke halkı da şüphesiz zalimdiler. Onlardan da intikam aldık. İkisi de Lut kavminin yaşadığı Sodom ile Şuayb kavminin yaşadığı Eyke belirgin bir anayol üzerindeydiler. Andolsun Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı. Biz onlara ayetlerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi. Onlar güven içinde dağlardan evler yontuyorlardı. Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç uğultulu ses yakalayıverdi. Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine bir fayda vermedi. Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratanın ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Andolsun biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün olmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir. De ki, gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik. Ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. Rabbine andolsun onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Ey Muhammed! Şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Şüphesiz biz Allah'la beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Nahl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. Allah, benden başka ilah yoktur, öyleyse bana karşı gelmekten sakının diye insanları uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir. Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir. İnsanı nutfeden bir damla sudan yarattı.

Böyleyken bakarsın ki o Rabbine açık bir hasım kesilmiştir. Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Onları akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken de sizin için bir güzellik ve zevk vardır. Onlar ağırlıklarınızı sizin ancak zorlukla varabileceğiniz beldelere taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok esirgiyicidir, çok merhametlidir. Hem binesiniz diye hem de süs olarak atları, katırları ve merkepleri de yarattı. Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır. Doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. O, göklerden sizin için su indirendir. İçilecek su ondandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla meydana gelir. Allah o suyla size ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da onun emriyle sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır. Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerle yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir toplum için bunda ibretler vardır. O, taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Bütün bunlar onun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz içindir. Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar, yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve nice işaretler meydana getirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar. Şu halde yaratan yaratamayan gibi olur mu? Artık siz düşünmez misiniz? Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler yaratılmış olduklarına göre hiçbir şey yaratamazlar. Onlar diri olmayan cansız varlıklardır. Ne zaman dirileceklerinin de şuuruna varamazlar. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O, büyüklük taslayanları hiç sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman, öncekilerin masalları dediler. Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak, bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Allah'ın azabı binalarını temelinden gelip yıktı da, tavanları başlarına çöküverdi ve azap kendilerine fark edemedikleri yerden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve diyecek ki, uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilenlerse şöyle derler: şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kafirlerin üzerinedir. O kafirler nefislerine zulmederlerken melekler onların canlarını alır da, onlar teslim olup biz hiçbir kötülük yapmıyorduk derler. Melekler de şöyle diyecekler: hayır, Allah sizin yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilmektedir. Hadi, içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Allah'a karşı gelmekten sakınan kimselere Rabbiniz ne indirdi denildiğinde, hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir. İçinden nehirler akan Adn cennetlerine gireceklerdir. Kendileri için orada diledikleri her şey vardır. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları böyle mükafatlandırır.

Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, selam size. Yapmış olduğunuz iyi şeylere karşılık girin cennete derler. O kafirler, kendilerine ancak meleklerin veya senin Rabbinin helak emrinin gelmesini bekliyorlar. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Bu sebeple işledikleri kötülüklerin cezası onlara ulaştı ve alay ettikleri şeyi kendilerine kuşattı. Allah'a ortak koşanlar dediler ki, Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka hiçbir şeye tapmazdık. Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de şüphesiz Allah saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez. Onların yardımcıları da yoktur. Onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, diriltecek. Bu yerine getirilmesini Allah'ın üzerine aldığı bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Diriltecek ki ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kafir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ona ol dememizdir. O da hemen oluverir. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, elbette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. O peygamberleri apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik. Kötü işler yapmak için tuzak kuranlar, Allah'ın kendilerini yere geçirmesinden veya ansızın bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azap gelmesinden emin mi oldular? Yahut onlar dönüp dolaşırken Allah'ın kendilerini yakalayıvermesinden emin mi oldular? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Yahut da onları korku üzereyken yakalamayacağından güven içinde midirler? Şüphesiz Rabbiniz çok esirgiyicidir, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri Allah'a secde ederek ve tevazu ile boyun eğerek sağa ve sola dönmektedir. Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a boyun eğerler. Üzerlerinde hakim ve üstün olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Allah şöyle dedi, İki ilah edinmeyin. O ancak tek ilahtır. O halde yalnız benden korkun. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İtaat de daima O'na olmalıdır. Öyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı veya zarar dokunduğu zaman yalnız O'na yalvarır yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız, içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Bir süre daha faydalanın bakalım, yakında bileceksiniz. Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden mahiyetini bilmedikleri şeylere, putlara pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki uydurmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki o bundan uzaktır, kendilerine ise canlarının istediğini. Onlardan biri kız ile müjdelendiği

zaman içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenir. Şimdi onu aşağılanmış olarak yanında tutacak mı, yoksa toprağa mı gömecek? Bak ne kötü hüküm veriyorlar. Kötü sıfatlar ahirete inanmayanlara aittir. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zamansa ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat ederler. En güzel sonuç kendilerininmiş diye dilleri de yalan uyduruyor. Hiç şüphe yok ki onlara cehennem vardır ve onlar oraya en önde sokulacaklardır. Allah'a andolsun, senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini güzel gösterdi. O bugün de onların dostudur ve onlar için elem dolu bir azap vardır. Sana kitabı ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik. Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır. Şüphesiz sağmal hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından süzülen, içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır. Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan, kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için bir ibret vardır. Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyi hakkıyla gücü yetendir. Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar? Allah size kendi cinsinizden eşler var etti, eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar. Artık Allah'a şanına uymayan benzetmeler yapmaya kalkmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köleyle kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Allah şöyle iki adamı da misal verdi. Onlardan biri dilsizdir, hiçbir şeye gücü yetmez, efendisine sadece bir yüktür. Nereye gönderse olumlu bir sonuç alamaz. Bu, adaletle emreden ve doğru yol üzere olan kimseyle eşit olur mu? Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla gücü yetendir. Allah sizi analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumdayken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Gökyüzünde Allah'ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte ancak Allah tutar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı.

Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, gerek ikamet gününüzde kolayca taşıyacağınız evler, onların yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi. Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah, Müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor. Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse artık sana düşen açık bir tebliğden ibarettir. Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir. Kıyamet günü her ümmetten bir şahit göndereceğiz. Sonra inkar edenlere ne özür dilemeleri için izin verilecek, ne de Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilecek. O zalimler, azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve kendilerine mühlet de verilmez. Allah'a ortak koşanlar ortaklarını gördüklerinde diyecekler ki, Rabbimiz, bunlar seni bırakıp kendilerine tapmış olduğumuz ortaklarımızdır. Koştukları ortaklar da onlara, siz elbette yalancılarsınız diye laf atacaklar. Onlar o gün Allah'a teslim olurlar ve uydurdukları şeyler de onları yüzüstü bırakıp kaybolur. İnkar eden ve insanları Allah'ın yolundan alıkoyanların yapmakta oldukları bozgunculuklarına karşılık azaplarının üstüne azap ekleriz. Ey Muhammed! Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir. Bir topluluk diğer bir topluluktan daha güçlü ve çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat sebebi yaparak ipliğini iyice eğirip büktükten sonra tekrar çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi ancak imtihan eder. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size elbette açıklayacaktır. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat sebebi yapmayın. Sonra sağlamca bastıktan sonra ayaklarınız kayar da Allah yolundan sapmanız sebebiyle kötü azabı tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır. Allah'a verdiğiniz sözü az bir karşılığa değişmeyin. Eğer bilirseniz, şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere, yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Erkek veya kadın, kim mümin olarak iyi iş işlerse, elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki, şeytanın inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Şeytanın hakimiyeti sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, ki Allah neyi indireceğini gayet iyi bilir, onlar peygambere sen ancak uyduruyorsun derler. Hayır, onların çoğu bilmezler. Ey Muhammed, de ki, Kur'an'ı Ruhul Kudüs, Cebrail, inananların inançlarını sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere hak olarak indirdi.

Yandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır. Bu, onların dünya hayatını sevip ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu asla doğru yola iletmeyeceğindendir. İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir. Hiç şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanların da ta kendileridir. Sonra şüphesiz ki Rabbin eziyete uğratıldıktan sonra hicret eden, sonra Allah yolunda cihad edip sabreden kimselerin yanındadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Herkesin nefsi için mücadele ederek geleceği, kendilerine zulmedilmeksizin herkese yaptığının karşılığının eksiksiz ödeneceği günü düşün. Allah şöyle bir memleketi misal verdi. Orası güven ve huzur içindeydi. Oraya her taraftan bolca rızık gelirdi. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Bu yüzden yaptıklarına karşılık Allah onlara şiddetli açlık ve korku ıstırabını tattırdı. Andolsun, onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Böylece zulmederlerken azap onları yakalayıverdi. Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin. Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dilleriniz yalana alışa geldiğinden dolayı Allah'a karşı yalan uydurmak için şu helaldir, şu haramdır demeyin. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Dünyada elde ettikleri az bir yararlanmadır. Halbuki ahirette onlara acıklı bir azap vardır. Daha önce sana anlattıklarımızı Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz bununla onlara zulmetmedik, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra şüphesiz ki Rabbin, cahillik sebebiyle kötülük yapan, sonra bunun ardından tövbe eden ve durumunu düzeltenlerden yanadır. Şüphesiz Rabbin, bundan sonra da elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şüphesiz İbrahim, Allah'a itaat eden, Hakk'a yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Onun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Ona dünyada iyilik verdik. Şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir. Sonra da sana, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uy. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi diye vahyettik. Cumartesi gününe saygı, ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin, ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah, doğru.

bir pay ihsan eyle. Bizi hayata kavuşturduğun işitmemiz, görmemiz ve kuvvetimizle faydalandır. Onu gelecek nesillerimize varis eyle. Bize zulmedenden intikamımızı al. Bizi düşmanlık besleyene karşı muzaffer eyle. Bizi düşmanlık besleyene karşı muzaffer eyle. Musibetimizi dinimizde kılma. Dünyayı en büyük gayemiz ve ilmimizin maksadı eyleme. Dünyayı cehenneme giden yol eyleme. Ey Rabbim, sen bize Kur'an'ın nurundan faydalanmayı nasip eyle. Amin.

Allah'ım, bize korkundan sana karşı işlenecek cürümlerle aramıza engel olacak bir pay ihsan eyle. Taatinle bizi cennete ulaştıracak bir pay lütfeyle. Yakinden üzerimize gelecek dünya musibetlerini hafifletecek

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Nasr Suresi.

0: فسبح بحمد ربك واستغفر
1: فسبح

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. İhlas Suresi.

0: كفوا أحد. الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, bir tektir. Allah Samet'tir. Her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır. Kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır. Kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Kureyş Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için Kureyş'te kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri. Hazreti Ali. 5. bölüm. Hirafet. Kapıyı çalan biat.

0: Osman bin Affan şehit edilmiştir. Tarihin bu kırılma anı soğuk bir kayıt gibidir. İnsanlar Ali bin Ebu Talib'e yönelir. Fakat bu yöneliş bir zafer alayı değildir. Yaralı bir toplumun dağılmamak için aradığı son dayanaktır.
1: İnsanlar için bir halife gerek. Bu makama senden layık olanı bilmiyoruz.
2: Beni halife olarak istemeyin. Size vezir olmam, emir olmamdan daha hayırlıdır.
0: Bu cümle hilafet sahnesinin tonunu belirler. Ali'nin önünde bir makam değil, parçalanmış bir ümmet vardır. İnsanlar Ali'nin elini biat için çeker, oysa elini kapatır. Bu, iktidara koşmayan bir adamın nefesidir.
3: Senden başkasına razı olmayız. Ayrılık büyürse kim durduracak?
2: Madem kabul etmiyorsunuz, bilin ki benim biatim gizli olmayacaktır. Mescide gidilecek. Kim istiyorsa herkesin önünde biat eder.
0: Gizli biat yoktur. Kapalı kapı yoktur. Bu aleniyet yeni dönemin ahlakını kurar. Ağır bir iş insanların önünde taşınacaktır. Zilhicce'nin bitmesine 11 gece kala cumartesi günü biat edilir. Talha'nın ilk biat edenlerden olduğuna dair rivayetler vardır. Fakat daha ilk anda tereddütler, geri duruşlar da olmuştur. Biat birliği garanti etmez. Yalnızca dağılmayı biraz geciktirir.
4: Elimi uzatıyorum.
2: Bu elin neye uzandığını biliyor musun?
4: Bugün insanlar dağılmasın diye buradayız.
0: Sonra Zübeyir gelir. Bazıları biatın zorla alındığını söyler. Bazıları bekler, bazıları uzak durur. Abdullah bin Ömer, Sa'd bin Ebu Vakkas, Muhammed bin Mesleme, Üsame bin Zeyd gibi isimler. Her birinin tavrı ayrı ayrıdır. Ali bazılarına baskıyı artırmaz. Kimini serbest bırakır, kimini kendi kefaletine alır.
5: Sen benim için insanların en sevimlisisin. Fakat ben la ilahe illallah diyenle savaşmamak üzere söz verdim.
2: O halde seni zorlamam.
0: Bu sahne hilafetin ilk günündeki kırılganlığı gösterir. İnsanlar Ali'ye yönelmiştir ama toplumun kalbi tek parça değildir. Bir yanda Osman'ın kanı için yükselen öfke, bir yanda yeni idareye biat, bir yanda savaşmaktan kaçınan sahabiler, bir yanda Şam'da bekleyen Muaviye vardır.
6: Baba, insanlar biat etti fakat yüzlerinde huzur yok.
2: Biat, kalpteki hastalığı bir anda iyileştirmez. Sadece tedaviye başlanacak yeri gösterir.
6: Peki bu yükü kabul ettin mi?
2: Ben yükü istemedim. Fakat yük kapıya dayandıysa kapıyı yok.

0: saymak da sorumluluktur.
1: Medine halifesini bulmuş görünmektedir. Ama aynı zamanda başka kapılar da açılmıştır. Talha ve Zübeyr'in beklentileri, Mekke'deki hareketlilik, Muaviye'nin biatı reddedişi. Hilafet başlamıştır. Fakat daha ilk günden ufukta savaşın gölgesi vardır. Kılıçlar henüz çekilmemiştir. Önce mektuplar gidip gelecek, cevap bekleyen sözler Şam'ın sessizliğinde asılı kalacaktır. Fakat bu sessizlik yaklaşan çatışmanın habercisi olacaktır.

Wow Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Eray Gübay. Ahkaf Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Kitabın indirilişi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenlerse uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. De ki, Allah'ı bırakıp da taptıklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, yeryüzünden neyi yaratmışlardır? Yoksa göklerin yaratılışında onların bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söyleyenler iseniz, bundan önceki bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı olsun getirin bana. Kim Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır? Oysa onlar bunların tapınmalarından habersizdirler. İnsanlar kıyamet günü toplandığında o taptıkları kendilerine düşman oluverir, onların ibadetlerini de inkar ederler. Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman, o küfredenler kendilerine geldiğinde, hak kitap Kur'an için düşünmeden bu apaçık bir büyüdür dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer ben onu uydurmuşsam, Allah'tan gelecek olan cezaya karşı siz benim için hiçbir şey yapamazsınız. O, sizin hakkınızda düşüncesizce yaygara kopardığınız şeyi daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, ben türedi bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. De ki, ne dersiniz? Şayet bu Allah katındansa ve siz onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini Tevrat'ta görerek şahitlik edip inandığı halde siz yine de büyüklük taslamışsanız, haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Ali İmran Suresi 102-109. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti? İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara imanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denilir. Yüzleri ağaranlar ise Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah alemlere hiç zulmetmek istemez. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de zaferin Allah'tan olduğu şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Âl-i İmran Suresi 125 ve 126.
6: Evet, sabrettiğiniz ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız takdirde onlar ansızın üzerinize gelseler bile Rabbiniz nişanlı 5000 melekle size yardım eder. Allah bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yardım ve zafer ancak mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah'tır.

0: Âl-i İmran Suresi 165.
1: Onların, müşriklerin başına Bedir'de iki mislini getirdiğiniz bir musibet Uhud'da sizin başınıza geldiğinde bu nereden başımıza geldi dediniz. Öyle mi? De ki o musibet kendinizdendir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
0: Âl-i İmran Suresi 160.
2: Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. Zümer Suresi 10 ila 18. ayetler.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

فبشر عباد فبشر

فبشر عباد فبشر.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Bizim adımıza de ki, ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. De ki, şüphesiz bana dini Allah'a has kılarak ona ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam da emredildi. De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi Allah'a has kılarak sadece ona ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin. De ki, şüphesiz hüsrana uğrayanlar kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. İyi bilin ki bu apaçık hüsranın ta kendisidir. Onlar için üstlerinde ateşten katmanlar, altlarında ateşten katmanlar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım, bana karşı gelmekten sakının. Tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Tevbe suresi 129. ayet.
3: Bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O, yüce arşın sahibidir.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Hud Suresi 40 ila 43. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden yani hayvanlardan birer çiftle, daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında, aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, haydi gemiye binin. Yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir, dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh, uzak duran oğluna, haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin. Kafirlerle beraber olma, diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır, derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Nisa suresi 38 ila 42. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa, onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak. O kıyamet günü Allah'ı inkar edip peygambere isyan edenler yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Kehf Suresi 107 ila 110. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 61. bölüm. Veda Haccı.
4: Tebük seferi dönüşü 631 yılındaki haccın cahiliye Araplarının uyguladığı kameri takvime yaptıkları müdahale nedeniyle vaktinden önce Zilkade ayında yapılacağını bilen Resulullah bu adete son vermek için veda haccına kadar bekledi ve 9 yılındaki ilk haccı Hazreti Ebubekir'in yönetiminde yaptırdı. Hazreti Peygamber hacca gideceğini Zilkade ayında açıkladı. Bunun üzerine çok sayıda sahabi onunla birlikte hac yapabilmek için hazırlandı. Medine civarında yaşayanlar da Medine'ye geldi. Resul-ü Ekrem, Hicri 25 Zilkade ayı Cumartesi günü öğle namazını 4 rekat kıldırdıktan sonra yanında hanımları ve kızı Fatıma bulunduğu halde muhacirlerden, ensardan ve diğer Arap kabilelerinden meydana gelen büyük bir kalabalıkla Medine'den ayrıldı. 632 yılında hacca niyet eden Resul-ü Ekrem ashabıyla birlikte Medine'den ayrılırken yerine Ebu Dücane'yi vekil bıraktı. Hayatının son yılında yaptığı bu hac tarihe Veda Haccı, Hicretül Veda adıyla geçti. Resulullah 4 Zilhicce pazar günü kuşluk vakti Kasva adlı devesinin üzerinde Mekke'ye ulaştı. Mescid-i Haram'a gidip önce Hacerül Esved'i selamladı ve Kabe'yi tavaf etmeye başladı. Tavafın ilk 3 şaftını koşar gibi, 4 şaftını ise yürüyerek tamamladı. Ardından makamı İbrahim'de 2 rekat namaz kıldı. Sonra dönüp Hacerül Esved'i tekrar selamladı ve Safa ile Merve arasında say yaptı. Zilhicce'nin 8. gününe kadar Mekke dışındaki Eptah denilen yerde çadırını kurdurdu, ashabıyla beraber orada konakladı. Bu süre içinde namazları 2'şer rekat kıldırdı ve Araf'tan

0: Ölünceye kadar bir daha Kabe'ye gitmedi. Perşembe günü devesine binip Mina'ya doğru hareket etti. Mina'da öğle, ikindi, akşam, yatsı namazlarını kıldırdı ve geceyi burada geçirdi. Cuma sabahı namazı kıldırdıktan sonra güneş doğuncaya kadar bekledi. Araf'taki Nemire mevkiinde çadır kurulmasını emretti. Mina'dan Müzdelife'den geçti ve Araf'ta hazırlanan çadıra varıp konakladı. Zeval vaktinden sonra çadırından çıktı ve devesine binerek Arafat Vadisi'nin ortasına geldi. Urene Vadisi'nde ashabına meşhur veda hutbesini irad etti.
1: Allah tektir.
2: Allahu Ekber.
1: Allahu Ekber. Ey sevgili Muhammed, bu topraklar senin yüzün gözün hürmetine yaratıldı.
2: Allahu Ekber.
1: Allahu Ekber.
3: Ey Müslümanlar, Allah'ın Resulüne kulak verin. Sizinle konuşmak ister.
1: Sen Allah'ın Resulüsün. Sen bizim peygamberimizsin.
3: Gelin ey Müslümanlar, gelin de peygamberi dinleyin.
2: La ilahe illallah ve Allahu Ekber.
3: Ey Müslümanlar, gelin de peygamberi dinleyin. Diyor ki, belki de seneye burada olamam. Ona kulak verin. Peygambere kulak verin ya Müslümanlar.
0: Ey insanlar, bilmiyorum. Belki de bugünden sonra burada sizinle bir daha buluşamayacağım. Allah'ın rahmeti bugün sözümü işitip onu iyice kavrayanların üzerine olsun. Benim bu sözlerimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunandan daha iyi anlar ve itaat eder. Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz birdir. Atanız da birdir. Bütün insanlar Adem'den gelmiş, Adem de topraktan yaratılmıştır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takvayladır. Biliniz ki bu şehriniz Mekke, bugününüz Arefe ve bu ayınız Zilhicce nasıl mukaddes ve dokunulmazsa, mallarınız ve canlarınız da aynı şekilde dokunulmazdır. Cahiliye devrindeki her türlü riba kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Fakat ana paranız sizindir. Ne haksızlık edin, ne de haksızlığa uğrayın. Kaldırdığım ilk faiz, amcam Abbas bin Abdülmuttalib'in faizidir. Cahiliye devrinin kan davaları da kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası akrabalarımdan Rebia bin Haris bin Abdülmuttalib'in oğlu Amir'in kan davasıdır. Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onların namus ve iffetini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Dikkat edin! Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız, iffet ve namuslarını korumalarıdır. Kadınların sizin üzerinizdeki hakları, geleneklere uygun biçimde yiyecek ve giyeceklerini sağlamanızdır. Kadınlar hususunda Allah'tan korkun ve onlara en iyi şekilde davranın. Ashabım, bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden saltanat ve nüfuz kurma ümidini ebediyen kaybetmiştir. Fakat size yasakladığım şeyler dışında küçük gördüğünüz şeylerde şeytana uyarsanız, bu da onu sevindirir ve cesaret verir. Sözümü iyi dinleyin ve belleyin. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bir Müslümanın malı, rızası olmadan diğer bir Müslümana helal olmaz. Sakın zulmetmeyin. Herkes ancak kendi işlediği suçtan sorumludur. baba oğlunun

oğul da babasının suçundan sorumlu tutulamaz. Allah her varisin mirastan payını tayin etmiştir. Artık bir varisin diğer mirasçıları mahrum edecek şekilde vasiyette bulunulması helal değildir. Çocuklar babalarından başkasına nispet edilemez. Ödünç alınan şeyler sahibine geri verilmelidir. Yararlanılmak üzere alınan şeyler de sahiplerine iade edilmelidir. Borçlar ödenmelidir. Birinin borcunu üstlenen kefil de o borcu ödemelidir. Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine iade etsin. Rabbiniz olan Allah'tan sakının. Ona kulluk edin. 5 vakit namazınızı kılın. Ramazan ayında oruç tutun. Hac ibadetini yerine getirin. Mallarınızın zekatını gönül hoşluğuyla verin. Yöneticilerinize Allah'ın kitabına uydukları sürece itaat edin. Ve böylece Rabbinizin cennetine girin. Benden sonra küfre ve sapkınlığa düşüp birbirinizin boynunu vurmayın. Benden sonra hiçbir peygamber gelmeyecektir. Ey müminler! Size 2 emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız takdirde bir daha asla yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı Kur'an'la peygamberinin sünnetidir. Daha sonra Resulullah, ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. O zaman ne diyeceksiniz? Deyince ashab, Allah'ın risaletini tebliğ ettin, görevini yaptın, bize nasihatte bulundun diye şahitlik ederiz dediler. Bunun üzerine Resulullah şehadet parmağını semaya doğru kaldırdı, sonra da insanlara doğru çevirip indirerek şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab dedi. Allah'ın Resulü veda haccından Medine'ye döndükten kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Gün geçtikçe hastalıkları daha da şiddetlendi. Hazreti Peygamber o ana kadar böyle ağır bir hastalık geçirmemişti. Esasen onun yaşadığı nezih ve temiz hayatı kendisine hastalığı yaklaştırmayan emsalsiz bir hayattı. Hastalığı esnasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hafiflediği zamanlar cemaate birkaç vakit namaz kıldırabildi. Bunların birinde gönüllerini peygamberlerinin irtihal edeceği hissiyle büyük bir hüzün burukluğu kaplayan ashab-ı kirama şöyle buyurdu. Ey insanlar! Duydum ki sizler peygamberinizin vefat edeceğinden korkuyormuşsunuz. Benden evvel gönderilip de ümmeti içinde daimi olarak kalmış bir peygamber var mıdır ki ben de sizin içinizde sürekli kalayım? İyi biliniz ki ben Rabbime kavuşacağım. Ona siz de kavuşacaksınız. Muhakkak ki bütün işler Yüce Allah'ın izniyle cereyan eder. İyi biliniz ki ben sizden önce gidecek ve sizi bekleyeceğim. Dikkat ediniz, yarın ahirette sizinle buluşma yerimiz Kevser havuzunun başıdır. Yarın benimle buluşmak isteyen elini ve dilini günahtan çeksin. Ey insanlar! Günah nimetlerin değiştirilmesine sebep olur. Halk iyi olduğunda idarecileri de iyi olur. Halk kötü olduğu zamansa idarecileri de kötü olur. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ben şu saatte havuzumun üzerinde duruyor, şu bulunduğum yerden havuzuma bakıyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 13 gün kadar süren çetin hastalıkları neticesinde miladi 632. yılının 8 Haziran'ı, Hicri 11. yılın 12 Rabiülevvel pazartesi günü artık kendilerine cemal ufukları açılmış, o yüce Habib, Rafiki Alasına yani en yüce

Dost olan Allah-u Teala'ya kavuşmuşlardı. Ashab-ı kiram şunu hissediyorlardı ki, doğup batan güneşin hiç değişmeyen ışığında gizli bir şey soluyordu. Bütün Müslümanların da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi dünyadaki herkesten ve her şeyden daha çok sevmeleri, onun emir ve yasaklarını kendi arzularına tercih etmeleri ve onun bütün söz ve fiillerine tabi olmaları dini bir vazifedir.

Radyo Aşrı Şerif Okuyan Emrullah Çalışkan Yasin Suresi 41-50. Ayetler

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir. Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık. Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur ne de kurtarılırlar. Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar. Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden, dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan sakının ki size merhamet edilsin denildiğinde yüz çevirirler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar. Onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın denildiği zaman, inkar edenler, iman edenlere, Allah'ın dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz derler. Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gelecek diyorlar. Onlar ancak çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Duha Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun, karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince, işte onu anlat. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celalü zekat ibadetiyle ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bakara Suresi 277. ayet.
1: Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.
4: Tevbe Suresi 10 ve 11. ayetler.
6: Bir mümin hakkında ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirler. İşte onlar taşkınlık yapanların ta kendileridir. Fakat tövbe edip namazı kılar ve zekatı verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız.
4: Neml Suresi 1 ve 2. ayetler.
7: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
4: Nur Suresi 55 ve 56. ayetler.
8: Allah, içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak

0: koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkar ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Resul'e itaat edin ki size merhamet edilsin.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Enbiya Suresi 1 ila 10. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler. Rablerinden kendilerine yeni bir öğüt, bir uyarı gelmez ki onlar mutlaka onu alaya alarak, kalpleri de gaflette olarak dinlemesinler. O zulmedenler gizlice şöyle konuştular: "Bu da ancak sizin gibi bir insan. Şimdi siz göz göre göre sihre mi kapılacaksınız?" Peygamber onlara dedi ki: "Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." Onlar: "Hayır, bunlar karma karışık yalancı düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurdu. Hayır, o bir şairdir. Eğer böyle değilse önceki peygamberlerin mucizelerle gönderildikleri gibi o da bize bir mucize getirsin," dediler. Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleket halkı iman etmedi de şimdi bunlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. Biz onları yemek yemez bir beden yapısında yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kendilerini ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanlarıysa helak ettik. Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İsa aleyhisselamın duası. Maide suresi 114. ayet.
3: Ey Allah, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Hicr Suresi 45 ila 60. ayetler.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

0: Şehirler içinde ve pınarlar başındadır. Onlara girin oraya esenlikle, güven içinde denilir. Biz onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde kardeşler olarak karşılıklı otururlar. Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmaz. Onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. Ey Muhammed! Kullarıma benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver. Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver. Hani misafirler İbrahim'in yanına girmiş ve selam demişlerdi. O da gerçekten biz sizden korkuyoruz demişti. Onlar korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz dediler. İbrahim, bana yaşlılık gelip çatmışken beni mi müjdeliyorsunuz? Bana neyi müjdeliyorsunuz dedi. Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma dediler. Dedi ki, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser? İbrahim, ey elçiler, göreviniz nedir dedi. Şöyle dediler, şüphesiz biz suçlu bir millete gönderildik. Lut'un ailesi başka, onlar suçlu değillerdir. Lut'un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Biz onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Azim olan Allah doğrusu.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Hud Suresi 110 ila 115. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da, müşrikler de o Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tas tamam verecektir. Şüphesiz Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Ey Muhammed! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Zümer Suresi 73 ila 75. Ayetler.

وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan

0: Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Hadislerle İslam.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ım, bizlere Mekke'yi sevdirdiğin gibi ondan daha da fazla Medine'yi sevdir. Abdullah bin Adi bin Hamra Ez-Zühri anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazvere denilen mevkide durup şöyle buyurduğunu gördüm: Ey Mekke! Vallahi sen Allah'ın en hayırlısı ve Allah'a en sevimli olan beldesisin. Senden zorla çıkarılmış olmasaydım seni asla terk etmezdim.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: İslam'ın ilk yıllarında Mekkeli müşrikler Müslümanlara olmadık eziyet ve işkenceler ediyor, onların ibadetlerini serbestçe yerine getirmelerine izin vermiyorlardı. Baskı ve zulümler tahammül sınırlarını zorluyordu. Müslümanlar bir çıkış yolu arıyorlardı. Sonunda çareyi her şeylerini bırakarak o çok sevdikleri yurtları Mekke'yi terk etmekte buldular. Müslümanların bir kısmı Habeşistan'a, Mekke'de kalanlarsa daha sonra Medine'ye hicret etmek zorunda kaldı. İnsanın yurt olarak benimsediği toprakları bırakıp yeni diyarlarda yaşamaya alışması kuşkusuz kolay değildi. Medine'ye hicret eden Müslümanlar da bir süreliğine bile olsa oraya alışmakta zorlanmışlardı. Muhacirlere Medine'nin havası iyi gelmemiş ve bazıları hastalanmıştı. Hastalananlar arasında Hazreti Ebubekir'in sevgili kızı Hazreti Ayşe onları ziyaret ederek durumlarını sormak istedi. Yanlarına geldiğinde Hazreti Ayşe en az hastalıkları kadar memleket hasretinin de onlara acı verdiğini gördü. Nitekim babası Hazreti Ebubekir sıtma nöbeti sırasında memleketine olan sevgi ve özlemini bir beyitle şöyle dile getiriyordu: Her insan ailesiyle güne başlar bakın, halbuki ölüm ona ayakkabısının bağcığından daha yakın. Sıtma nöbeti geçtiğinde Bilal-i Habeşi'nin dudaklarından da sıla hasretini ifade eden şu beyitler dökülüyordu: Ah ne olur bir gece bile olsa Mekke'de bulunsam, sümbüller ve yavşanlarla bezeli bir dere kenarında uykuya dalsam, bir gün Mecenne Pınarı'na varıp suya kansam, Şame ve Tafil dağlarına doya doya baksam. Memleket özlemiyle birlikte kendilerini yurtlarından çıkaran Mekkeli müşriklere duyduğu öfkenin de etkisiyle Bilal sözlerine şunları ekliyordu: Allah'ım, Şeybe bin Rebiya'ya, Utbe bin Rebiya'ya ve Ümeyye bin Halef'e lanet et. Zira onlar bizleri memleketimizden çıkarıp veba hastalığının bulunduğu yere gelmek zorunda bıraktılar. Hazreti Ayşe babasının ve Bilal'in bu sözlerini Resulullah'a ilettiği zaman Allah Resulü: Allah'ım, bizlere Mekke'yi sevdirdiğin gibi ondan daha da fazla Medine'yi sevdir. Allah'ım, ölçü ve tartımızı bizim için bereketli kıl, Medine'nin havasını bizler için sağlıklı kıl, diye dua etti. Hazreti Peygamber'in duası makbul olmuş, zamanla Mekkeli Müslümanlar bu topraklara, Medine'ye alışmışlar ve burayı yurt edinmişlerdi. Aslında İslam'ın cefakar muhacirleri ilk kez yurtlarını bırakıp Medine'ye gitmemişlerdi. Daha önce İslam'ın henüz 5. yılında Habeşistan'a hicret edilmişti. Ancak doğup büyüdükleri, mal mülk edindikleri, dost ve akrabalarının ikamet ettiği ve sevgiyle bağlı oldukları memleketlerini terk etmek onlara çok zor gelmişti. Habeşistan muhacirlerinden Esma bint Umeys bu durumu: Biz Habeşistan'da Müslümanların uzağında onlara nefret besleyen bir memlekette bulunuyorduk. Bütün bu sıkıntılara Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rızası uğruna katlandık, diyerek ifade ediyordu. Şüphesiz onlar değer verdikleri her şeylerini, toprağında yaşayıp havasını soludukları memleketlerini ve oraya ait hatıralarını yalnızca Allah ve Resulü için terk etmişlerdi. Hazreti Ebubekir ve Bilal-i Habeşi gibi hasta yataklarında Mekke'yi hatırlayıp özlem içinde yad etseler de, vatan sevgisinden yüce olan Allah ve Resulüne duydukları muhabbet sayesinde ilahi müjdeye nail olabilmişlerdi. Zira Allah Teala yurtlarını terk eden muhacirler için şöyle buyuruyordu: Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse ahiretin mükafatı elbette daha büyüktür. Memleketlerini Allah yolunda terk eden muhacirler kadar, onlarla yurtlarını paylaşan Ensar hakkında da Kur'an-ı Kerim'de övücü ifadeler yer almaktaydı. Muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Memleket sevgisi, Yüce Allah'ın insanların kalbine koyduğu fıtri bir duygudur. Zira her insan doğduğu, dünyaya gözlerini açtığı, yetiştiği, hayatının pek çok hatırasını yaşadığı, tarih ve kültürünün şekillendiği, akraba ve atalarının yaşadığı yere karşı ayrı bir sevgi ve ilgi duyar. Oradan uzaklaştığı zaman özlemle kavuşmayı arzu eder. Nitekim Allah Resulü de doğup büyüdüğü Mekke'ye karşı ayrı bir sevgi beslemiş ve bu sevgisini Mekke'nin fethi sırasında şu şekilde dile getirmiştir. Ey Mekke! Vallahi sen Allah'ın en hayırlı ve Allah'a en sevimli olan beldesisin. Senden çıkarılmış olmasaydım seni asla terk etmezdim.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Kral Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Kalem Suresi 17 ila 33. ayetler.

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani o bahçe sahipleri sabah erkenden, fakirler gelmeden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken istisna da yapmıyorlardı. İnşallah demiyorlardı. Nihayet onlar uykudayken Rabbinden bir afet, ateş bahçeyi sardı. Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü. Derken sabahleyin birbirlerine, "Hadi, eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin," diye seslendiler. Bunun üzerine, "Sakın bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın," diye fısıldaşarak yola koyuldular. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden yola çıktılar. Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde, "Biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız," dediler. Gerçeği anlayınca da, "Hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız," dediler. Onların en aklı selim sahibi olanı, "Ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim?" dedi. Onlar, "Rabbimizi tesbih ederiz, yüceltiriz. Şüphesiz biz zalim kimselermişiz," dediler. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler, "Yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. İşte böyledir azap. Ahiret azabıysa elbette daha büyüktür. Ah bir bilselerdi. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kur'an rahmettir.
0: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

الشريف. أوكيان أمر الله أكباش. سبأ سورة 31 إلى 36 آيات.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız dediler. Zalimler Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman hallerini bir görsen. Birbirlerine laf çevirip dururlar. Zayıf ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler. Büyüklük taslayanlar, zayıf ve güçsüz görülenlere size hidayet geldikten sonra biz mi sizi ondan alıkoyduk? Hayır, suçlu olanlar sizlerdiniz derler. Zayıf ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara hayır, bizi hidayetten saptıran gece ve gündüz kurduğunuz tuzaklardır. Çünkü siz bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı emrediyordunuz derler. Azabı görünce de içten içe pişmanlık duyarlar. Biz de inkar edenlerin boyunlarına demir halkalar geçiririz. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını göreceklerdir. Biz hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın şımarık zenginleri biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz demişlerdir. Yine bizim mallarımız ve çocuklarımız daha çoktur, bize azap edilmeyecektir demişlerdi. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleneğini her gün yaşatıyoruz. Altın seslerden mukabele ve meali şerif her gün 6 ve 23'te Vav Radyo'da. Vav Radyo, Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Enfal Suresi 45 ila 47. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Savaş için bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve halkı Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar Mekke müşrikleri gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselamla kavmi İsrailoğulları arasında geçen kıssa şu ayetlerle bize beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Zariyat Suresi 38.
4: Musa kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delil ile Firavun'a göndermiştik.
1: Duhan Suresi 17.
5: Andolsun onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber Musa gelmişti. O şöyle demişti: Allah'ın kullarını, esaret altındaki İsrailoğullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız, tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Aylara ek yapmak, inkarcılığı arttırmaktan başka bir şey değildir. İnkarcıların daha da sapmasına yol açmaktadır. Onlar ayların sayısını Allah'ın yasakladığı aylara uyarlamak üzere bu eklemeyi bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar ki böylece Allah'ın haram kıldıklarını meşru hale getirsinler. Bu yaptıkları kötü işler kendilerine güzel görünüyor. Allah inkarcılar topluluğunu doğru yola iletmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, kederden ve üzüntüden, acizlikten ve tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten, borç yükünden ve düşmanların galip gelmesinden sana sığınırım, sana sığınırım.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Şura Suresi 1-9. Ayetler.

0: Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür. Neredeyse gökler O'nun azametinden üstlerinden çatlayacaklar. Meleklerse Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grupsa cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel Aşr-ı Şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Kehf Suresi 23 ila 26. ayetler.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan daha doğru olana ulaştırır de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 daha eklediler. De ki, kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona aittir. O ne güzel görür. O ne güzel işitir. Onların ondan başka hiçbir dostu da yoktur. O hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Âl-i İmrân Suresi 190 ila 194. ayetler ve İbrahim Suresi 7. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru, derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3.

0: Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Sahabe hayatları. Hazreti Muaviye bin Ebu Süfyan radıyallahu anh, sahabi, Emevi devletinin kurucusu. 602 veya 603 yılında Mekke'de doğdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği sırada şehrin lideri konumunda olan Ebu Süfyan'ın oğludur. Hazreti Peygamber'in hanımı Ümmü Habibe onun ablasıdır. Bedir Savaşı'ndan Mekke'nin fethine kadar şehrin liderliğini yapan babasının gözetiminde büyüyen ve müreffeh bir hayat yaşayan Muaviye, fetih sırasında Müslüman oldu. Müellefe-i Kulüp'ten, yani İslamiyet'i daha kolay benimsemeleri için maddi imkanlarla teşvik edilen, nüfus sahibi kişilerden sayıldığı için Huneyn Savaşı'nda elde edilen ganimetlerden kendisine pay verildi. Müslüman olduktan sonra ailesiyle birlikte Medine'ye taşındı. 2 yıl boyunca Hazreti Peygamber'e katiplik yaptı ve onun yakınında bulundu. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Doğu Roma'ya karşı Şam bölgesine gönderilen 4 ordudan birine kumandan tayin edilen ağabeyi Yezid bin Ebu Süfyan'ın yardımcısı olarak atandı. Babasının ve annesinin de askerler arasında yer aldığı Yermük Savaşı'na katıldı. Hazreti Ömer zamanında önce Ürdün valiliğine, ertesi yıl veba salgınında vefat eden ağabeyinin yerine Dımaşk valiliğine tayin edildi. 1 yıl kadar sonra Filistin bölgesindeki sahil şehirlerini fethetti ve buralarda kurduğu karakollara asker yerleştirdi. Doğu Romalılardan kalma tersanelerden yararlanarak ilk İslam donanmasını ve ilk deniz birliklerini teşkil etti. Hazreti Osman döneminde Filistin ve Humus gibi bölgelerin de uhdesine verilmesiyle Büyük Şam bölgesinin genel valiliğine getirildi. İslam'dan önce Şam bölgesine yerleşmiş bulunan ve bölgedeki en büyük kabile olan Beni Kelt'ten bir kadınla evlendi. Böylece bir yandan Hazreti Osman'ın, bir yandan da bu büyük kabilenin desteğiyle güç ve itibarını iyice arttırdı. Kıbrıs'a bir donanma gönderilmesi hususunda Hazreti Osman'ı ikna eden Muaviye, yolladığı 1700 parçalık filoyla adayı kan dökmeden vergiye bağladı. Muaviye'nin devlet merkeziyle olan ilişkileri Hazreti Osman'ın şehit edilmesinin ardından bozuldu. Muaviye yeni halife seçilen Hazreti Ali'ye biat etmedi. Çünkü onu Hazreti Osman'ın katillerini cezalandırma konusunda ilgisiz kalmakla, hatta bu kişileri ordusunda barındırmakla suçluyordu. Daha sonra haksız yere öldürülen halifenin kanını dava etmek için Mekke'de Hazreti Ayşe, Talha bin Ubeydullah ve Zübeyir bin Avvam gibi sahabilerin öncülüğünde toplanan gruplarla Hazreti Ali arasındaki mücadelenin neticesini beklemeyi tercih etti. Bu mücadelenin sonucunda meydana gelen Cemel vakasından galip çıkan Hazreti Ali, Muaviye'yi tekrar itaate davet etti. Ancak Muaviye, Hazreti Ali'ye, Hazreti Osman'ın katillerini kendisine teslim etmesini, halifeliği bırakmasını ve yeni halifeyi seçmesi için bir şura oluşturmasını teklif etti. İki taraf arasındaki bu anlaşmazlık tarihte Sıffin Savaşı olarak bilinen ve aralıklarla 3 ay süren vakaya yol açtı. Çarpışmaların son gününde Muaviye'nin ordusu Hazreti Ali tarafından yenilgiye uğratılmak üzereyken Amr bin As ona mızrakların ucuna Kur'an-ı Kerim sayfalarını taktırmasını ve anlaşmazlığı Allah'ın kitabının hakemliğinde çözmek için karşı tarafa çağrı yapmasını önerdi. Bu taktik işe yaradı ve savaş durdu. Böylece Muaviye ağır bir mağlubiyetten kurtuldu. Hakemlerin

Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle hüküm vermeleri şartıyla taraflar anlaştılar. Muaviye adına Amr bin As, Hazreti Ali adına da Ebu Musa el-Eş'ari savaşın ardından hakem olarak birkaç defa görüşme yaptılar. İslam tarihinde hakem vakası olarak da zikredilen bu görüşmelerin ardından taraflar oradan ayrıldılar. Ancak görüşmeler sırasında alınan kararları kabul etmeyen ve durumu kendi lehine çevirmek isteyen Muaviye, halifelik iddiasıyla Şam'da biat aldı. Daha sonra askeri üstünlüğün kendi tarafına geçmesini de fırsat bilerek, o sırada haricilerle uğraşmak zorunda kalan Hazreti Ali'ye bağlı merkezlere saldırı başlattı ve birkaç yıl içerisinde Mısır'ı ve diğer bazı yerleri ele geçirdi. Haricilerin Küfe'de Hazreti Ali, Dımaşk'ta Muaviye ve Mısır'da Amr bin As'a düzenledikleri eş zamanlı suikast operasyonlarında Hazreti Ali şehit oldu. Muaviye yaralı olarak, Amr bin As'a yara almaksızın kurtuldu. Bu durum Muaviye'yi hedefine biraz daha yaklaştırdı. Hazreti Ali'nin şehit edilmesinin ardından Kudüs'te müminlerin emiri unvanıyla tekrar biat alan Muaviye, Hazreti Ali'nin yerine halife seçilen Hazreti Hasan'la savaşmak için Irak üzerine yürüdü. Görüşmeler neticesinde Hazreti Hasan'ın bazı şartlarla halifeliği bırakmayı kabul etmesi üzerine Muaviye Küfe'ye gitti ve halktan biat aldı. Böylece Birlik Yılı adı verilen o yılda ülkenin tamamı Muaviye'nin hakimiyeti altına girdi ve 90 yıl hüküm sürecek olan Emevi Devleti kurulmuş oldu. Muaviye bütün ülkede halife olarak tanındıktan sonra ilk iş olarak Irak üzerine yoğunlaştı. O dönemin geniş Irak eyaleti Hazreti Ali taraftarları ile haricilerin yurdu haline gelmişti. Muaviye, Ali taraftarlarının merkezi durumundaki Küfe valiliğine Muhire bin Şube'yi getirdi. Muhire bin Şube, Ali taraftarlarının desteğini de sağlayarak haricileri ağır bir hezimete uğrattı ve Fars'ta Muaviye yönetimine direnen Ziyad bin Ebih'in Muaviye tarafına geçmesini sağladı. Basra valisi yapılan Ziyad, Muhire'nin ölümünün ardından Küfe valiliğine getirildi. Doğu vilayetlerini 8 yıl başarıyla yöneten Ziyad, haricilere göz açtırmayacak derecede sert bir politika izledi. Aynı şekilde Hazreti Ali propagandasına da izin vermedi. Ülke içinde düzeni sağlayan Muaviye, yaklaşık 10 yıldan beri durmuş olan fetih hareketini 3 ayrı cephede yeniden başlattı. Hazreti Ali ile mücadelesi sırasında vergi vermek zorunda kaldığı Doğu Roma üzerine 662 yılından itibaren yeniden seferler düzenledi. Bu dönemde ilk İstanbul kuşatması gerçekleştirildi. Birkaç yıl sonra daha uzun soluklu bir saldırı başlatıldı ve İstanbul 4 yıl süreyle muhasara edildi. Dımaşk'ta 60 yılının Recep ayında, yani Nisan 680 yılında vefat eden Muaviye, yumuşak ve sakin tabiatlı, herkesi sabırla dinleyen ve tepkilerini belli etmeyen bir karaktere sahipti. Düşmanlarının en ağır hakaretleri karşısında dahi kendini tutar ve soğukkanlılığını korurdu. İktidarına yönelik bir tehdit oluşturmadıkça, kendisine sert tenkitler yöneltenlere dahi yumuşak davranır ve ihsanlarda bulunurdu. Muaviye, büyük fetihlerin ardından ilk İslam toplumunun dönüşmekte olduğu bir dönemde mevcut şartları iyi okuyarak kendi lehine kullanabilmiştir. Ancak iktidara geliş tarzı ve yönetimdeki önemli bazı tasarrufları sebebiyle çok tenkit edilmiştir. Onun kurduğu sistemle birlikte Hulefai Raşid'in dönemindeki fazilet esaslı yönetim anlayışından kabile asabiyeti temeline dayanan bir anlayışa geçilmiştir. Muaviye'nin çok eleştirildiği bir diğer konu, İslam'a hizmet ve fazilet bakımından kendisinden kat kat ileride olan Hazreti Ali ile savaşmasıdır. Görünüşte Hazreti Osman'ın katillerinin cezalandırılmasını talep etmiş olsa da, o şartlarda bu talebin daha fazla kan dökülmesine yol açtığı tarihi bir gerçektir. Ayrıca Hazreti Peygamber'in vaktiyle söylediği bazı sözler de Muaviye'nin bu savaşta haksız olduğunu göstermektedir. Mesela Hazreti Peygamber sahabeden Ammar bin Yasir'in isyancı bir topluluk tarafından öldürüleceğini söylemiş
ve bu sahabi Sıffin

Başında Muaviye'nin askerleri tarafından öldürülmüştür. Muaviye'nin Hazreti Ali'ye minberden lanet okutması, Hazreti Ali taraftarlarına baskı uygulaması ve onlar arasında önde gelen bazı isimleri idam ettirmesi de onun haksız uygulamalarından olup ileri gelen birçok sahabe tarafından tenkit edilmiştir. Gerek Hazreti Ali, gerekse diğer sahabiler onu ve beraberindekileri birçok defa tenkit etmekle birlikte asla tekfir etmemişler, yani bir kişinin kafir olduğuna hükmetmemişlerdir. Hazreti Hasan hakkında söylenen, "Bu oğlum Seyit'tir, umarım ki Allah onun sayesinde iki büyük Müslüman grubu barıştırır" şeklindeki hadisi şerifte de birbirleriyle savaşan bu iki topluluk Müslüman olarak nitelendirilmiştir. Muaviye, Hazreti Peygamber'in sünnetini öğrenmeye çalışır, bilmediği hususları diğer sahabilere sorardı. Nitekim harp halinde olmalarına rağmen Hazreti Ali'ye dahi mektup yazarak bazı meselelerin hükmünü sormuş ve Hazreti Peygamber'in uygulamasını öğrenmek istemiştir. Kendisi de Hazreti Peygamber'den 163 hadis rivayet etmiştir. Yüzyıllar içinde yerleşik hale gelen ve Müslümanların büyük çoğunluğunun ortak kanaatini oluşturan ehli sünnet anlayışına göre Müslümanlar sahabi neslinin tamamına saygı duyarlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

0: Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed İsmail Demirel. Mürselat Suresi 25 ila 50. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de toplayan bir yurt yapmadık mı? Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı? Size tatlı bir su içirmedik mi? O gün vay yalanlayanların haline. Onlara şöyle denecek: yalanlamakta olduğunuz şeye, cehennem azabına gidin. Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki o ne gölgelendirir ne de alevden korur. Şüphesiz cehennem her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar. Bunlar sanki birer kızıl devedir. O gün vay yalanlayanların haline. Bu konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. O gün vay yalanlayanların haline. Bu hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır. Eğer bir tuzağınız varsa hadi bana tuzak kurun. O gün vay yalanlayanların haline. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar. Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler. Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin, için. Şüphesiz biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. O gün vay yalanlayanların haline. Ey inkar edenler! Dünyada yiyin ve birazcık yararlanın. Şüphesiz sizler suçlularsınız. O gün vay yalanlayanların haline. Onlara rükû edin, namaz kılın dendiği zaman rükû etmezler. O gün vay yalanlayanların haline. Onlar artık ondan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Şems Suresi.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun.

0: ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklerle gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmezdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celalü, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de haset kavramıyla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur:
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Kitap ehlinden birçoğu, hak kendilerine belirdikten sonra dahi içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz şimdilik Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoşgörün. Şüphesiz Allah gücü her şeye hakkıyla yetendir.
4: De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.
3: Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar cipte ve tağuta inanıyorlar. İnkar edenler için de bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Onlar Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık ona asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların hükümranlıkta bir payı mı var? Öyle olsa insanlara bir zerre bile vermezler. Yoksa insanları Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar mı? Şüphesiz biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermişizdir. Onlara büyük bir hükümranlık da vermiştik.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi, öldürülenin varisi, velisi tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki bu hükme uyarak korunursunuz. Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır, mal bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak size farz kılındı. Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı ancak onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Vasiyet edenin hataya meyletmesinden ve günaha girmesinden korkan bir kimse, tarafların aralarını düzeltirse, ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, küfre düşmekten, itaatsizlikten, düşmanlık etmekten, münafıklıktan, amellerimi başkalarına göstermek ve duyurmak için yapmaktan sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Hadid Suresi 26 ila 29. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir. Ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir. Sonra bunların peşinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona İncil'i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Kendiliklerinden icat ettikleri ruhbanlığa gelince biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman

0: çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Bunları açıkladık ki kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi kendilerine has kılmaya güçlerinin yetmeyeceğini ve lütfun Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediği kimseye vereceğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbimizin güzel isimlerini anlamaya, onları gönül ve düşünce dünyamızda yeniden tefekkür etmeye davet ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin kaleminden Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Tin Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve Zeytun'a and olsun. Sina Dağı'na and olsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye and olsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için

0: devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Akbulut. Âl-i İmran Suresi 21-27. Ayetler.

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي

0: الثواب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. Onlar amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun ki aralarında hüküm vermesi için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor. Bunun sebebi onların bize ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır demeleridir. Uydura geldikleri şeyler dinleri konusunda kendilerini aldatmıştır. Bakalım kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandığı tamamen ödendiği vakit halleri nice olacaktır. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Azim olan Allah doğrusu.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
4: Eşşekur Elhamid. Şükredilen, övülen. Verdiği nimetler için Allah'a şükürler olsun. Her hal ve durumda ona hamd olsun. Bir Müslümanın hayatında en çok söylediği cümlelerden biridir elhamdülillah. Hamd Allah'a aittir. Hamd genel anlamda övgü ve teşekkür ifadesidir. Günlük hayatta pek çok insanı över, pek çok şey için teşekkür ederiz. Bu hamd ifadesi her türlü övgünün gerçek sahibinin Allah olduğunu hatırlatır ve bu itibarla hayatın hemen her anında kulu Allah'a bağlayan bir düstur olarak ortaya çıkar. Bu sözüyle Müslüman şunu demek ister. Her durumda ve halde Allah'ı övebilecek bir sebep vardır ve her işten ona bir övgü çıkar. İslam'ın böyle bir düstur vaaz etmesinin sebebi şudur. Varlık Allah'tan olduğu gibi başına gelen her şey onun maslahatını bilen, hayrı elinde bulunduran Allah'tan gelmiştir. Bu durumda vasıta her kim olursa olsun müminin görevi vasıtaları aşarak Allah'ı övmek olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a dair en çok kullanılan ifadelerin başında övgü ifadeleri gelir. Sanki din bütünüyle insanın Allah'ı övmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Allah hamd etmeyi bir yükümlülük olarak kullarına yüklemiş, üstelik sadece kullarına değil, bütün varlıkların Allah'a hamd etmesini varlık gayesi olarak belirlemiştir. Bu itibarla Allah'ın isimlerinden birisi Eşşekur, yani kendisine sürekli şükredilen, sürekli övülen, öteki bir ismi ise Elhamid, yani hamd edilendir. Her iki isim de birbirinin yerine kullanılsa bile aralarında bazı farklar vardır. Her şeyden önce hamd mutlaklık içerir. Yani her durumda Allah'a övgü gerekir ve her işten Allah'a bir övgü çıkar. Söz konusu işin örfi anlayışa göre iyi veya kötü olması durumu değiştirmez. Eşşekur, şükredilen demektir ve şükrün karşılığı nimettir. Daha doğrusu Eşşekur ismi özel olarak nimetle ilgilidir. Ayet-i kerimede şükrederseniz arttırırım denilince şükürle hamd arasındaki fark görülmüştür. Hamdin sebebi sadece varlık, şükrün sebebi ise o varlığın insan için özel anlamda nimet sayılan kısmıdır. Nimet, insanın mutlu olmasını sağlayan şeydir. Bu itibarla nimetler maddi olabileceği gibi manevi de olabilir. Naslarda şükrün, uluhiyetin hakkı olduğu beyan edilir. Allah pek çok ayette şükrü bir vecibe olarak kullarına yükler. Üstelik bütün varlıkların hakkın övgüsünü tesbih ettiklerini beyan eder. Her bir şey Rabbinin övgüsünü tesbih eder. Bu tarz ayet-i kerimelerde şükür ve hamd bir varlık gayesi olarak zikredilir. Allah kendisini alemlerin Rabbi olmak sebebiyle över. Hazreti Peygamber, "Biz seni hakkıyla övemedik" diyerek kulun Allah'ın övgüsü karşısındaki durumunu acizlikle niteler. Bu durum varlık gayesini yerine getirmedeki acizliktir. Bununla birlikte hamdi ve şükrü yüzeysel anlamak, dini doğru anlamamak demektir. Vakıa Allah niçin sürekli hamd talep etsin ve niçin kullarını kendisine şükretmekle yükümlü kılsın? Bu soru üzerinde düşününce sözü edilen isimlerin diğer isimlerle irtibatını hatırlamak gerekir. Her şeyden önce Allah için hamd ve şükür bir övme biçimi değil, bir hakkın idraki ve tespiti demektir. Başka bir anlamda hamd, varlığın kaynağını Allah olarak bilmek demektir. Hamd, Allah hakkındaki marifetin neticesidir. Üstelik bu marifette bütün yaratılmışlar eşittir. Herkes var edici olarak Allah'ı bilir ve bu durum onlarla Allah arasında en güçlü irtibattır. Yaratılmış olmak, yaratılanı Allah'a bağlar. Hamd ise bu bağı anlamak demektir. Bunun övgü olması ise varlık hakkındaki genel hükümlerden kaynaklanır. Varlık iyi ve hayır ise Allah'tan bilinen varlıktan dolayı iyilik karşılığı olarak hamd etmek gerekir. O halde Allah'a şükretmek, nimeti ondan bilmek demektir. Bir kutsi hadiste Allah nimeti benden gördüğünde kuşkusuz ki

bana şükretmiş olursun buyurur. Bu durumda sebepler vasıtasıyla Allah'tan ulaşan nimeti sebeplerden değil, haktan bilmek, şükretmek olarak kabul edilmiştir.

0: Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Furkan Suresi 21 ila 34. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bize kavuşacaklarını ummayanlar, bize melekler indirilseydi yahut Rabbimizi görseydik ya dediler. Andolsun onlar kendi benliklerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlık gösterdiler. Fakat melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. Eyvah! Biz Allah'ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız diyecekler.

0: Onların yaptıkları bütün amellerine yöneldik ve onları dağılmış zerreciklere çevirdik. O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer daha güzeldir. O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir. O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve kafirlere zorlu bir gün olacaktır. O gün zalim kimse çaresizlik içinde ellerini ısırıp şöyle diyecektir: ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım. Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim. Andolsun Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir. Peygamber, ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedi. Biz işte böyle her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. İnkar edenler, Kur'an ona bir defada toptan indirilseydi ya, dediler. Biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki buna karşılık sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım. Yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya, işte onlar konumları itibariyle daha kötü, tuttukları yol itibariyle daha sapıktırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Fatır Suresi 1-8. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Allah insanlar için ne rahmet açarsa artık onu tutacak, engelleyecek yoktur. Neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da

0: haktan döndürülüyorsunuz. Ey Muhammed! Eğer seni yalancı sayıyorlarsa, bil ki senden önce de nice peygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman tanıyın. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler içinse bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Ey Muhammed! Onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helak etme. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın koruyucusu Allah'tır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, göklerin ve yerin tasarrufunun Allah'a ait olduğunu şöyle beyan eder.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Buruç Suresi 8 ve 9. ayetler.
6: Onlar, müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan, mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir.
4: Maide Suresi 40. ayet.
0: Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
4: Tevbe Suresi 116. ayet.
6: Şüphesiz göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O diriltir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Buna şaşma. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Böylece zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarptı. Sonra kendilerine apaçık deliller gelmesinin ardından tuttular buzağıyı tanrı edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir güç ve yetki verdik. Verdikleri sağlam sözü yerine getirmemeleri sebebiyle Tur'u üzerlerine kaldırdık ve onlara tevazuyla kapıdan girin dedik. Yine onlara cumartesi yasakları konusunda haddi aşmayın dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık. Verdikleri sağlam sözü bozmalarından, Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinden, peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve kalplerimiz muhafazalıdır demelerinden dolayı başlarına türlü belalar verdik. Onların kalpleri muhafazalı değildir. Tam aksine, inkarları sebebiyle Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Artık onlar inanmazlar. Bir de inkarlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa'yı

0: Ya Mesih'i öldürdük demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona, İsa'ya iman edecek olmasın. Kıyamet günü o, İsa, onların aleyhine şahit olacaktır. Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alaca hastalığından ve her türlü kötü hastalıktan sana sığınırım, sana.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Said Cengiz. Araf Suresi 104 ila 108. ayetler.

0: görsünler apaçık bir ejderha. Elini koynundan çıkardı, bir de ne görsünler? O bakanlar için bembeyaz olmuş. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Nail Suresi 22 ila 25. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O büyüklük taslayanları hiç sevmez. Onlara "Rabbiniz ne indirdi?" denildiği zaman "Öncekilerin masalları" dediler. Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Cinler gaybı bilir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde cinler onun öldüğünü ancak asasını kemiren ağaç kurdu sayesinde anlamışlardı. Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca ortaya çıktı ki eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı o aşağılayıcı eziyete katlanıp durmazlardı. Kur'an'dan öğrendiğimize göre Allah'ın gönderdiği peygamberleri inkar edenler vahyin kaynağı konusunda onlara iftira etmişlerdir. Mekke'de müşrikler de aynı iftirayı peygamberimize yönelterek onu cinlenmiş olmakla suçladılar. Onlar Kur'an'ın eşsiz dili karşısında Allah Resulü'nün cin dostları olduğunu ve onların gaybtan kendisine haber getirdiklerini iddia ettiler. Ayetler onların bu iftiralarını şöyle nakletmektedir. Ey kendisine vahiy geldiğini iddia eden adam! Sen kesinlikle bir mecnunsun. Mecnun bir şairin sözüyle mi tanrılarımızı bırakacağız? Böylece müşrikler, Kur'an'ın Allah Teala'dan gelmediğini ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inen varlığın melek değil, şeytanlık eden cinler olduğunu iddia etmişlerdir. Cenab-ı Hak da onların bu iddialarını reddederek şöyle buyurmuştur. Biz ona şiir öğretmedik. Zaten bu ona yaraşmazdı da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Andolsun bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, onun benzerini ortaya koyamazlar. Onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Bu onlara düşmez. Zaten buna güçleri de yetmez. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten kesinlikle uzak tutulmuşlardır. İslam öncesinde göklerden bilgi çalma teşebbüsünde olan şeytanlık eden cinler vardı. Bazen onlar yüce melekler topluluğuna, mele-i âlâ dinler, çok az da olsa onlardan bilgi çalarak kâhinlere taşırlardı. Bu küçük habere yüzlerce yalan katarak onlara anlatırlardı. Hadislerde bu konu şöyle belirtilir. Allah Teala gökte meleklere bir işin yerine getirilmesi için emir verir. Allah'ın düz bir taş üstünde hareket ettirilen zincir sesine benzer bu ilahi emrine melekler tamamıyla boyun eğerler. Korkuyla kanatlarını birbirine vururlar. Kalplerindeki bu korku sükunet bulunca melekler Cebrail ve Mikail gibi Allah'a yakın olanlara Rabbimiz ne söyledi diye sorarlar. Onlar da Allah'ın sözleri için o haktır, Allah yücedir, büyüktür diye Allah'ın emir ve buyruklarını bildirirler. Bu esnada kulak hırsızlığı yapan şeytanlar Allah'ın emir ve buyruklarını işitirler. Bunu yaparken onlar birbirlerinin sırtında dizilmişlerdir. Şeytanlar bu durumdayken bazen meleklerin bu konuşmalarını duyan en üstteki şeytana bir ateş parçası gelir ve vurur. O haberi bir alttakine ulaştırmadan ateş onu yakar. Bazen de ateşten kurtulur ve altındaki şeytana haberi verir. O da altındakine vererek haberi yeryüzüne, kâhine veya sihir yapana kadar ulaştırır. O zaman kâhin o haberle beraber yüzlerce yalan uydurup halka anlatır. Allah'ın o emri yeryüzünde gerçekleşince o kâhinin sözü doğru çıkmış olur ve haberi işitenler nasıl? Bize falan kimse falan günde şöyle şöyle olacak diye haber vermemiş miydi? Ve gökten duyulan sözle ilgili onun doğru söylediğine şahit olmadık mı? Derler. Peygamber Efendimiz'e vahyin gelmesiyle birlikte gökler şeytanlık eden cinlere karşı daha güçlü muhafızlar ve ateş mermileriyle koruma altına alındı. Cin şeytanların bir takım haber kırıntıları toplaması bile engellendi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Elmalılı Hamdi Yazır, ayetlerde geçen ateş topunu, şihabı manevi anlamda yorumlamıştır. Buna göre söz konusu kelimenin peygamberlik nuru ve Kur'an ayetleri olarak anlaşılması daha doğrudur. Böylece hakikati temsil eden ayetler ve Kur'an'ın mucizeleriyle asılsız ve batıl fikirlere karşı ateşler fırlatılmıştır. Bu yoruma göre Kur'an'a muhalefet

nefret eden insan ve cin şeytanları bundan telaşa düşmüş ve ne diyeceklerini şaşırmışlardır. Çünkü manevi mermiler durumundaki bu ateş parçaları onların saptırmalarını ve kötülüklerini yok etmiştir. Böylece şeytanların dostları olan müşrik kâhinlere yalan yanlış haber taşımaları bütünüyle engellenmiştir. Konu ayetlerde şu şekilde anlatılır. Andolsun biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa onu da parlak bir ateş parçası kovalar. Böylece Allah Teala kullarına iyilikte bulunmuş ve gönderdiği kitabı katıştırmalardan ve eksiltmelerden korumuştu. Yine şeytanların Allah'ın bilinmesini istemediği her konuya erişimleri engellendi. Konuyla ilgili diğer ayetler de şunlardır. Biz yakın semayı yıldızların güzelliğiyle bezedik ve onu her türlü isyankar şeytani güce karşı koruduk. Onlar artık o yüce topluluğu dinleyemezler. Bölgeden uzaklaştırmak için üzerlerine her yönden atış yapılır. Ayrıca onlar ahirette de bitmez bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak o yüce topluluktan bir bilgi kırıntısı kapan olursa onu da delip geçen bir ateş topu kovalar. Cin suresinin inişine sebep olan olay göstermektedir ki Kur'an-ı Kerim'in inmeye başlamasıyla cinler artık göklerden haber çalamadılar. Kur'an'ı dinlemeye başladılar. Rivayete göre cinler melekler arasındaki haberleşmeden elleri boş dönünce "Hayrola, niçin eliniz boş döndünüz?" diye arkadaşlarını sorguladılar. Onlar da "Beklenmedik bir durumla karşılaştık. Üzerimize ateş topları fırlatıldı. Gök haberlerinden çalmamıza fırsat verilmedi." dediler. Arkadaşları "Bu durum olağanüstü bir olaydan ötürü olmalıdır. Gidin her tarafı araştırın. Ne var bir bakın bakalım." dediler. Cinler gruplar halinde her tarafa dağıldılar. Bunlardan Arabistan'ın Kızıldeniz sahilindeki Tihame tarafına giden bir grup cin kendilerine hayran bırakan bir ses duydu. Bu ses arkadaşlarıyla birlikte Ukas panayırına giderken yolda cemaate sabah namazı kıldıran Allah Resulü'nün Kur'an tilavetinden başka bir şey değildi. Cinler merakla Resul-i Ekrem'in etrafını kuşattılar. Hayran hayran onu dinlediler. Sonra da "Bizim göklerden haber almamıza engel olan şey işte budur." dediler. Duydukları Kur'an onları çok etkilemişti. Ona iman ettiler. Böylece yeni bir inanç ve ruhla diğer cinlerin arasına geri döndüler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o esnada Kur'an'ı dinleyen cinleri görmemişti. Fakat bu durum vahiy yoluyla kendisine bildirilmişti. Allah insanlara da bunu haber vermesini emrederek şöyle buyurdu. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Gerçekten biz doğru yola ileten harikulade güzel bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız. Kur'an, cahiliye Araplarının cinlerin gaybı bildiğine ilişkin yanlış inançlarını düzeltmiştir. Bunu Hazreti Süleyman'ın kıssasında görüyoruz. Onun emrine verilen cinler bu peygamberin asasına dayalı olarak öldüğünü ve bir süre öylece kaldığını anlayamamışlardı. Konu Kur'an'da şu şekilde anlatılır. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde cinler onun öldüğünü ancak asasını kemiren ağaç kurdu sayesinde anlamışlardı. Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca ortaya çıktı ki eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı o aşağılayıcı eziyete katlanıp durmazlardı. Rivayete göre Hazreti Süleyman ibadete çok düşkündü ve saatler boyunca ibadet ederdi. Rabbinin huzurundayken yaslanacağı bir asası vardı. Bir gün yine adeti üzere Rabbine ibadet ederken ölüverdi. Ama cinler onun ibadetine devam ettiğini sandılar. Asasına yaslanmış olarak günlerce hatta aylarca kaldı. Bu sırada bir ağaç kurdu asayı içinden yiyordu. Ancak asa kırılınca Hazreti Süleyman'ın bedeni yere yıkıldı ve öldüğü o zaman anlaşıldı. Cinler Hazreti Süleyman'ın öldüğünü ve bir

Aç kurdunun asayı kemirdiğini bilememişlerdi. Yani görebildikleri dışında, gaybın dışında bir bilgi edinememişlerdi. Cinlerin kendileri Kur'an'ın ifadeleriyle bunu şöyle itiraf etmişlerdir. Bilmiyoruz. Yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Cinler zor işleri görmeleri için Hazreti Süleyman'ın emrine verilmişlerdi. Hazreti Süleyman kuşlar, karıncalar ve cinlerle iletişim kurabiliyor ve onları yönetiyordu. Onların Hazreti Süleyman'ın emrinden çıkmaları ve bozgunculuk yapmaları da mümkün değildi. Bu durum ayette şöyle anlatılır. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun, Hazreti Süleyman'ın maiyetinde çalışanlar vardı. Onlardan kim buyruğumuzdan sapsa, ona yakıcı ateşin azabını tattırırdık. Onlar Süleyman'a, isteğine göre yüksek ve görkemli binalar, heykeller, havuz gibi lengerler, yerinden kalkmaz kazanlar imal ederlerdi. Bunlar arasında Hazreti Süleyman için dalgıçlık yapanlar da vardı. Mesela dalgıç cinler, hükümdar olan Süleyman aleyhisselam için denizden ender bulunan süs eşyası, inciler ve cevherler çıkarıyorlardı. Cinlerin yaptığı binalar, havuzlar, kazanlar insanın gücünü aşan büyüklükteydi. Cinler ayrıca Hazreti Süleyman'ın ordusunda görev yapıyordu. Yine Hazreti Süleyman'a hizmet eden cinler arasında bir ifritten bahsedilir. Bu güçlü, ele avuca sığmaz bir cindi. Nitekim günlerce yol mesafesinde bulunan Sebe kraliçesinin tahtını Hazreti Süleyman'a daha oturduğu yerden kalkacak kadar bir süre bile geçmeden getirmeyi teklif etmişti. Hazreti Süleyman danışmanlarına dönerek, "Ey seçkinler heyeti, onlar boyun eğerek bana gelmeden önce hanginiz o melikenin tahtını bana getirebilir?" diye sordu. Cinlerden bir ifrit, "Sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter, ben güvenilir biriyim," dedi. Sonuç olarak Kur'an'ın anlattıklarından Yüce Allah'ın cinleri de insanlar gibi sorumlu varlıklar olarak yarattığını öğreniyoruz. Onlar da inanç ve yaşantılarıyla imtihan edilmektedirler ve sonunda hesaba çekileceklerdir. Ancak cinler insanın duyu yetileriyle bilinemedikleri için gizemli bir özellik gösterirler. Bu sebeple tarihte onların olağanüstü güçlere sahip oldukları sanılarak kendilerine tapanlar olmuştur. Nitekim İslam öncesinde müşrik Araplar böylesi inançlara sahiptiler. Ancak Kur'an, insanları cinlerle ilgili bir takım asılsız inanç ve uygulamaların esaretinden kurtarmıştır. Tıpkı insanlar gibi cinlerin inanmayanları, Allah'a ve gönderdiği vahye karşı duranları için şeytan sıfatı kullanılır. Bunlar imanın düşmanıdırlar ve inananları hak yoldan saptırmak isterler. Fakat Yüce Allah'a gönülden inanan ve bağlananlar üzerinde cin şeytanlarının bir etkisi olamaz.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Bakara Suresi 255. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Ali İmran Suresi 5-9. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O, sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek

0: manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşırı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de abdest ve gusülle ilgili şunları buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Maide Suresi 6. Ayet.
5: Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, defi hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Mü'min Suresi 61 ila 68. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak ona ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. De ki, Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı ve bana, alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. O sizi önce topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra alakadan yaratan, sonra sizi ana rahminden çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar. O yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde ona sadece ol der, o da oluverir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağa yatınca şöyle dua etmiştir. Perçeminden tuttuğum şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve tam kelimelerine sığınırım. Allah'ım, günahları ve borç yükünü ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin vaadinde dönme yoktur. Askerlerin yenilmez. Bana şan ve şeref, güç ve kuvvet senin vermendedir. Seni tüm eksikliklerden tenzih eder ve sana hamd ederim.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Maide Suresi 61 ila 66. ayetler.

لبئس ما كانوا يعملون.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yanınıza küfürle girip yine yanınızdan küfürle çıktıkları halde size geldiklerinde inandık dediler. Allah onların saklamakta oldukları şeyi daha iyi bilir. Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bunları din adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı ya, yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bir de Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar. Hayır, onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Andolsun sana Rabbinden indirilen Kur'an onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah bozguncuları sevmez. Eğer kitap ehli iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, muhakkak onların kötülüklerini örterdik ve onları naim cennetlerine koyardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirileni, Kur'an'ı gereğince uygulasalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının altından bol bol rızık yiyeceklerdi. Onlardan orta yolu tutan bir zümre vardır. Ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Ankebut Suresi 14 ila 22. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da 950 yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken

0: Şeytan kendilerini yakalayıverdi. Biz de onu, Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık. İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Eğer siz yalanlarsanız bilin ki sizden önce geçen bir takım ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Onlar Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, sonra onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. O, dilediğine azap eder, dilediğine de merhamet eder. Ancak ona döndürüleceksiniz. Siz, yerde de, gökte de Allah'a aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz, ne de bir yardımcınız vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
0: Ayetlerle iman. Allah Teala şöyle buyuruyor: İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin? Belki de kıyamet yakında gerçekleşir. İnsanoğlu çevresinde gördüğü veya göremediği her şeyi merak eden bir yapıya sahiptir. Onda var olan bu merak duygusu öyle güçlüdür ki, bir yandan insanoğlunun ve doğal çevrenin lehine olan birçok iyiliğin keşfedilmesine ve güzelliklerin yaşanmasına vesile olurken, diğer yandan onların aleyhine olacak kötülüklerin de ortaya çıkmasına ve felaketlerin yaşanmasına sebebiyet vermektedir. İnsanoğlunun bu merakı, onun göremediği metafizik alemle de derinden bir yakınlık kurmasına vesile olmuş, bazen ilahi mesajları benimseyerek doğru bilgiyi elde etmiş, çoğu zaman da kendi heva ve hevesine uyarak yanlış bilgilerin peşinde helak olmuştur. Akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi elde edilemeyen hususların başında kıyametin vakti gelmektedir. Kainatta var edilen düzen ve dengenin yok olması, Allah'ın yaratmış olduğu canlıların tamamının ölmesi, sonra yine onun izniyle diriltilmesi ve ebediyen devam edecek olan ahiret hayatının başlangıç olayına kıyamet denir. Kıyametin kopuş vaktini ancak Allah bilir. O gün geldiğinde alabildiğine yer sarılır. Dağlar dağılıp toz duman haline gelir. Gök erimiş bir maden gibi dökülüverir. Herkes kendi derdine düşmüşçesine kaçışıverir. Kimsenin gözü birbirini görmez olur. Kainatta akıllara durgunluk verecek tarzda bir düzen ve intizam vardır.

düzen ve intizamı yaratan ve yöneten Allah Teala'dır. Gün gelecek, kainatın bu düzen ve intizamı kıyametin kopmasıyla bozulacak, ondan başka her şey ölümü tadacaktır. Dolayısıyla önemli olan kıyametin ne zaman kopacağını bilmek ya da bilgi sahibi olamayacağımız bu konuda tartışmalar üretmek değil, kıyametin kopmasıyla başlayacak ebedi hayata inanmak ve onun için hazırlanmaktır. Ne mutlu ölümden sonraki hayatın farkında olup da onun için hazırlık yapanlara.

0: Erkan Radyo.
1: Aşrı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Yusuf Suresi 36 ila 42. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onunla beraber zindana iki delikanlı daha girdi. Biri, ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm, dedi. Diğeri, ben de rüyamda başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bize bu

0: Onun yorumunu haber ver. Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz dedi. Yusuf dedi ki, sizin yiyeceğiniz yemek size gelmeden önce onun ne olduğunu bildiririm. Bu bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir milletin dinini bıraktım. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız söz konusu olamaz. Bu, bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir, yoksa mutlak hakimiyet sahibi olan tek Allah mı? Siz Allah'ı bırakıp sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere, düzmece ilahlara tapıyorsunuz. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O, kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanızın yorumuna gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir. Yusuf, onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye, "Efendinin yanında beni an," dedi. Fakat şeytan onu efendisine hatırlatmayı unutturdu da, bu yüzden o birkaç yıl daha zindanda kaldı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. Bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Kadir Suresi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin

0: Bağırmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Muhammed Suresi 29 ila 38. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Biz dileseydik onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun sen onları konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah yaptıklarınızı bilir. Andolsun içinizden cihat edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz. İnkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet yolu belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler hiçbir şekilde Allah'a zarar veremezler. Allah onların amellerini boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın. İnkar eden, Allah yolundan alıkoyan, sonra da inkarcılar olarak ölenler var ya, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Sakın zaaf göstermeyin. Üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. Sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir. Şüphesiz dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer inanır ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen sarf etmenizi istemez. Eğer onları sizden isteyip de sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz. O da kinlerinizi ortaya çıkarırdı. İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler, Efendimizin talebesi, bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo.

0: kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de falcılık, büyücülük ve sihirbazlık üzerine şunları beyan etmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide Suresi 3. Ayet.
3: Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmamış iken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk, Allah'a itaatten kopmaktır. Bugün kafirler dininizden, onu yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin haram etlerden yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: Felak Suresi.
4: De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Bakara Suresi 164 ila 168. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü

0: haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk tanrılar sayar da, bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi, şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman izlenenler kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler: ne olurdu bize ikinci bir fırsat verilseydi de şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım, yaptığım günahlardan sana sığınıp, yaptığım günahların bağışlanmasını senden dilerim. Sen ki öylesine rahmetin her şeyi kuşatıcı, sen ki ilmin her şeyi kuşatıcı, melekler vasıtasıyla bu hakikatleri duyurdun ve yine melekleri de görevlendirdin. Bizim gibi günahkar kullarının bağışlanması için onlara görev verdin. Böylesine rahmeti her şeyi kuşatıcı olan Mevlam, rahmetinle bize muamele eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Nisa suresi 7 ila 10. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ana, baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana, baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Allah, bırakılanın azından da çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisse olarak belirlemiştir. Miras taksiminde kendilerine pay düşmeyen akrabalar, yetimler ve fakirler hazır bulunurlarsa, onlara da maldan bir şeyler verin ve onlara gönüllerini alacak güzel sözler söyleyin. Kendileri geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde, onlar hakkında endişeye kapılanlar, yetimler hakkında da ürperip korksunlar. Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe, cehenneme gireceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Kaput. İsra Suresi 23 ila 30. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı ben küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. Rabbiniz işinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız şu

0: şunu bilin ki Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver. Fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan, o zaman onlara yumuşak bir söz söyle. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü o gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Alphayta. Nebe Suresi 31 ila 40. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

bari bugün yıkansanız. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resul-i Ekrem zamanında halk, Medine civarındaki köylerden nöbetleşerek cuma namazı kılabilmek için sırtlarındaki abalarıyla toza toprağa bulanmış halde gelirlerdi. O zamanlar herkes kendi işini kendisi görürdü. Bu sebeple de çalışırken giydikleri kıyafetlerle namaza gelirlerdi. Toz toprak vücutlarına sindiği için bedenleri ter kokardı. Bir gün Resul-i Ekrem benim yanımdayken bunlardan biri onun huzuruna geldi. Resul-i Ekrem ona, "Bari bugün yıkansanız," buyurdu.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Zuhruf Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Apaçık kitabı andolsun ki iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızdaki ana kitapta Levh-i Mahfuz'da mevcuttur, çok yücedir. Hikmetlerle doludur. Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip zikirle, Kur'an'la sizi uyarmaktan geri mi duralım? Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik. Onlar da kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örneği geçti. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka onları mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah yarattı diyeceklerdir. O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim de iman eder ve salih amel işlerse ona mükafat olarak daha güzeli var. Üstelik ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz. Sonra yine doğuya doğru bir yol tuttu. Güneşin doğduğu yere ulaşınca onu kendileriyle güneş arasına örtü koymadığımız bir halk üzerine doğar buldu. İşte böyle. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle kuşatmışızdır. Sonra yine bir yol tuttu. İki dağ arasına ulaşınca bunların önünde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir halk buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc adlı kavimler yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir engel yapman karşılığında sana bir vergi verelim mi? Zülkarneyn, Rabbimin bana verdiği imkan ve kudret sizin vereceğiniz vergiden daha hayırlıdır. Şimdi siz bana gücünüzle yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım dedi. Bana yeterince demir madeni getirin dedi. İki yamacın arasındaki boşluğu dağlarla bir hizaya getirince körükleyin dedi. Demiri eritip kor gibi yapınca da bana erimiş bakır getirin, bunun üzerine boşaltayım dedi. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn, bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin vaadi kıyametin kopma vakti gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir dedi. O gün biz onları bırakırız. Dalga dalga birbirlerine karışırlar. Sonra sura üfürülür de onları toptan bir araya getiririz. O gün cehennemi gözleri zikrime, Kur'an'a karşı perdeli olan ve onu dinleme zahmetine dahi katlanamayan kafirlerin karşısına bütün dehşetiyle dikeriz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Yunus Suresi 31 ila 40. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor? Allah diyecekler. De ki, o halde Allah'a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız? İşte O, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Hak'tan sonra sadece sapıklık vardır. O halde nasıl oluyor da Hak'tan döndürülüyorsunuz? Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki "onlar artık imana gelmezler" sözü işte böylece gerçekleşmiştir. De ki, Allah'a koştuğunuz ortaklarınızdan başlangıçta yaratmayı yapacak, sonra onu tekrarlayacak kimse var mı? De ki, Allah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. O halde nasıl oluyor da Hak'tan çevriliyorsunuz? De ki, Allah'a koştuğunuz ortaklarınızdan Hakk'a iletecek olan bir kimse var mı? De ki, Hakk'a Allah iletir. Öyleyse Hakk'a ileten mi uyulmaya daha layıktır, yoksa iletilmedikçe doğru yolu bulamayan kimse mi? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, Hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir. Bu Kur'an, Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat O, kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın Levh-i Mahfuz'daki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. O, alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu Muhammed kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz, hadi siz de onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın. Hayır, öyle değil. Onlar ilmini kavrayamadıkları ve kendilerine yorumu gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Kendilerinden öncekiler de peygamberleri ve onlara indirilen kitapları böyle yalanlamışlardı. Bak o zalimlerin sonu nasıl oldu. İçlerinden öylesi var ki ona, Kur'an'a inanır, yine onlardan öylesi de vardır ki ona inanmaz. Rabbin bozguncuları daha iyi bilendir. Azim olan Allah Kur'an söyledi.
1: Mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.

0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, cennetin kısımlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şu ayetleri bize buyurmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Saf Suresi 12. Ayet.
2: Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır.
0: Rad Suresi 23. Ayet.
3: Bu sonuçta Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Yunus Suresi 31 ila 40. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor? Allah diyecekler. De ki, o halde Allah'a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız? İşte O, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Hak'tan sonra sadece sapıklık vardır. O halde nasıl oluyor da Hak'tan döndürülüyorsunuz? Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki "onlar artık imana gelmezler" sözü işte böylece gerçekleşmiştir. De ki, Allah'a koştuğunuz ortaklarınızdan başlangıçta yaratmayı yapacak, sonra onu tekrarlayacak kimse var mı? De ki, Allah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. O halde nasıl oluyor da Hak'tan çevriliyorsunuz? De ki, Allah'a koştuğunuz ortaklarınızdan Hakk'a iletecek olan bir kimse var mı? De ki, Hakk'a Allah iletir. Öyleyse Hakk'a ileten mi uyulmaya daha layıktır, yoksa iletilmedikçe doğru yolu bulamayan kimse mi? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, Hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir. Bu Kur'an, Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat O, kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın levh-i mahfuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. O, alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu Muhammed kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz, hadi siz de onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın. Hayır, öyle değil. Onlar ilmini kavrayamadıkları ve kendilerine yorumu gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Kendilerinden öncekilerde peygamberleri ve onlara indirilen kitapları böyle yalanlamışlardı. Bak o zalimlerin sonu nasıl oldu. İçlerinden öylesi var ki ona, Kur'an'a inanır, yine onlardan öylesi de vardır ki ona inanmaz. Rabbin bozguncuları daha iyi bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duası. Enbiya Suresi 87. ayet.
3: Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Bakara Suresi 58 ila 61. ayetler.

وسنزيد المحسنين.

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب

0: zalimler sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle o zalimlere gökten bir azap indirdik. Hani Musa kavmi için su dilemişti. Biz de asanı kayaya vur demiştik. Böylece kayadan 12 pınar fışkırmış, her boy kendi su alacağı pınarı bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin, için. Yalnız yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın demiştik. Hani ey Musa, biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O halde bizim için Rabbine yalvar da o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin demiştiniz. O da size iyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse inin şehre, istedikleriniz orada var demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an en güzel öğüttür.
2: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Sarıkaya. Müzemmil Suresi 1-9. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlar ise daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyle ise onu vekil edin.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Tevbe Suresi 71 ila 72. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları içinden ırmaklar akan cennetler ve Adın cennetlerinde çok güzel köşkler vaat etti. Allah'ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Selman'ın işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir gün ve gece nöbet tutmak, bir ay oruç tutup geceleri namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Şayet kişi nöbette ölürse yapmakta olduğu işin sevabı devam eder, rızkı da devam eder ve kabirdeki sorgu meleklerine karşı güven içinde olur." İbn Abbas'ın işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz."
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Vatan, havasıyla, suyuyla, toprağıyla benimsenen, insanın ait olduğunu hissettiği toprak parçası olarak tanımlasa da, yalnız bu maddi öğelerden ibaret değildir. İnsanın bir yurdu vatan olarak benimsemesi için maddi ve manevi unsurlar birlikte düşünülmelidir. İnsanın kimliğinin bir parçası olan vatanı, aynı zamanda kuşandığı değerlerin de kaynağıdır. Ortak yaşanan din, dil ve gelenek öğeleriyle herhangi bir toprak parçası özelleşir. Böylece üzerinde yaşayan insanlar da o vatanın milleti olur. Birlikte paylaşılan geçmiş ve aynı ideallerin planlandığı bir gelecekte vatan ve millet unsurları meydana gelir. İnsanın vatanı huzur bulduğu yerdir. Baskı ve zulmün olmadığı, güven içinde özgürce yaşanan topraktır vatan. Belki de bu güven ve huzur ortamından dolayı Allah Resulü ve Müslümanlar Mekke'den zorla çıkartılıp Medine'ye geldiklerinde karşılaştıkları sıkıntılara rağmen çok geçmeden buraya alışmışlardı. "Allah'ım, Mekke'ye verdiğin bereketin iki katını Medine'ye ver" diye dua eden sevgili Peygamberimiz Mekke gibi Medine'yi de çok sevmişti. Bu sevgisini ashabından Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle nakletmektedir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden döndüğü zaman Medine'nin yüksek duvarlarını görüyordu.

0: Önce devesini süratle koşması için salıverirdi. Eğer deveden bir başka hayvan üzerine binmişse, Medine'ye olan sevgisinden dolayı binitini harekete geçirirdi. Allah Resulü Tebük seferinden dönerken de aynı şekilde acele davranmış ve Medine'ye yaklaşınca işte bu Tâbe'dir, iyilik ve güzellik şehridir. Bu da Uhud'dur, öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz diyerek Medine'ye olan sevgisini dile getirmişti. İslam dini, insanların hak, menfaat ve değerlerini paylaşarak yaşadıkları bir yer olan vatanı ve memleketini sevmeyi, korumayı teşvik etmiş ve onu savunmayı yüce bir görev saymıştır. Vatanı korumak adına kuvvet hazırlanmasını ve savaşa hazırlıklı olunmasını emretmiştir. Bu bağlamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, vatanı uğruna nöbet tutmanın faziletini şu şekilde dile getirmiştir. Bir gün ve bir gece nöbet tutmak, bir ay oruç tutup geceleri namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Şayet kişi nöbette ölürse, yapmakta olduğu işin sevabı devam eder, rızkı da devam eder ve kabirdeki sorgu meleklerine karşı güven içinde olur. Vatan müdafasından maksat sadece sahip olunan toprakları korumak değil, o topraklar üzerinde yaşayan insanların dinini, canını, malını, ırz ve namusunu korumak ve onları hürriyet ve huzur içinde yaşatmaktır. Bu yüzdendir ki Allah Resulü, vatanı korumanın mükafatı olarak müjde niteliğindeki şu sözü söylemiştir. İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi, onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O'nadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız, yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, O sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, O sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, O bilgi ancak Allah katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyin bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti. Yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, O Rahman'dır. Ona iman ettik. Yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Akbaş. Fecr Suresi 15 ila 30. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsansa Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır. Yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Hayır. Yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman, Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der. Ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mirasla ilgili hükümler şöyle yer almaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 7. ayet.
3: Ana, baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana, baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Allah, bırakılanın azından da çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisse olarak belirlemiştir.
1: Nisa suresi 19. ayet.
4: Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir. Açık bir hayasızlık yapmış olmaları dışında, kendilerine verdiklerinizin bir kısmını onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur.
1: Nisa suresi 176. ayet.

0: senden fetva istiyorlar. De ki, Allah size kelale, babasız ve çocuksuz kimsenin mirası hakkında hükmünü açıklıyor. Çocuğu olmayan bir kişi ölür de, kız kardeşi bulunursa, bıraktığı malın yarısı onundur. Eğer kız kardeşi ölür ve çocuğu da bulunmazsa, erkek kardeş ona varis olur. Eğer kız kardeşler iki iseler, erkek kardeşin bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşler erkekli kızlı iseler, o zaman bir erkeğe iki kızın hissesi kadar pay vardır. Sapmayasınız diye Allah size hükmünü açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
1: Fecr suresi 19. ayet.
2: Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Love Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Fetih Suresi 1 ila 10. ayetler.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır. Bir de Allah'ın hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara

0: onlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed! Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdik. Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualar.

Ya Rabbel Alemin, ömrümüzü rızana uygun geçirebilmeyi nasip eyle. Bizleri zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde daim eyle. Günahlarımızdan mahfuz eyle, haramlardan uzak eyle, helallerle perverde eyle. Bedenlerimize sıhhat afiyetler ihsan eyle. Ümmeti Muhammed'e güzel hizmette bizlere güç ve kuvvet ihsan eyle. Uzun hayırlı ömürler ihsan eyle. Vefatımız geldiği zaman da dilimiz zikrinle meşgulken, alnımız secdedeyken, senin sevdiğin ve razı olduğun bir hal üzereyken ruhumuzu kabzeyle Allah'ım. Ecel şerbetini içeceğimiz son nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bir dahi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bir daha eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek ruhumuzu teslim edebilmeyi, iman ve selim bir kalp ile huzuruna gelebilmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım.

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Mü'min Suresi 38 ila 44. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inanan kimse dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim.

0: beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana, Allah'a çağırıyorum. Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de ahiret konusunda hiçbir çağrısı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir. Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Sahabeden 101 Hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Araf Suresi 40 ila 44. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve o ayetlere uymayı kibirlerine yediremeyenler var ya, onlara göklerin kapıları açılmaz. Onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler. Biz suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşek, üstlerinde de cehennem ateşinden örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip salih ameller işleyenlere gelince ki biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz, işte onlar cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Biz onların kalplerinde kin namına ne varsa söküp attık. Altlarından da ırmaklar akar. Hamd bizi buna eriştiren Allah'a mahsustur. Eğer Allah'ın bizi eriştirmesi olmasaydı biz hidayete ermiş olamazdık. Andolsun Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler derler. Onlara işte yaptığınız iyi işler sayesinde kendisine varis kılındığınız cennet diye seslenilir. Cennetlikler cehennemliklere, Rabbimizin bize vaat ettiğini biz gerçek bulduk, siz de Rabbinizin vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenirler. Onlar evet derler. O zaman aralarında bir duyurucu Allah'ın laneti zalimlere diye seslenir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin.

0: Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
1: Ebu Zer'in Müslüman oluşu. Ashab-ı kiramdan Ebu Zer el-Gifari radıyallahu anh nasıl Müslüman olduğunu anlatıyor. Gıfar kabilesinde yaşayan biriydim. Mekke'de bir adamın çıktığını, peygamber olduğunu ileri sürdüğünü duyduk. Kardeşime dedim ki, peygamber olduğunu, gökten haber aldığını söyleyen şu adamın yanına git, sözlerini dinle, kendisiyle konuş. Neyin nesi olduğunu öğrenip gel. Kardeşim Mekke'ye gitti. Onu dinledi, sonra dönüp geldi. Anlat bakalım, onun hakkında neler öğrendin dedim. Onun iyi şeyleri emrettiğini, kötü şeylerden sakındırdığını ama sözlerinin şiire hiç benzemediğini söyledi. Fakat verdiği bilgi merakımı gidermemişti. Azık torbasıyla elime bir sopa alıp Mekke'nin yolunu tuttum. Peygamber olduğunu söyleyen şahsı tanımıyordum. Onu bir başkasına sormak da istemiyordum. Zemzemi içip Kabe'de kalıyordum. Bir gece yanıma Ebu Talib'in oğlu Ali geldi. "Sen yabancısın galiba," dedi. "Evet, öyle," dedim. "Hadi bize gidelim," dedi. Kalkıp onunla birlikte gittim. Ne o bana bir şey sordu, ne ben ona bir şey söyledim. Sabahleyin peygamber olduğunu söyleyen adam hakkında bilgi almak için tekrar Kabe'ye gittim. Kimse bana onun hakkında bir şey söylemiyor, kendisi de Kabe'ye gelmiyordu. Ali yine yanıma geldi ve "Daha bu adamın niçin burada bulunduğunu öğrenmenin zamanı gelmedi mi?" dedi. "Gelmedi," dedim. "Hadi benimle gel," dedi. Yine onların evine gittik. O zaman Ali bana "Neden buradasın? Mekke'ye niçin geldin? Anlat," dedi. "Sırrımı saklayacağına söz verir, beni de onun yanına götürürsen söylerim," dedim. Dediğimi yapacağına söz verdi. Ben de ona işin aslını anlattım. Peygamber olduğunu söyleyen birinin Mekke'de ortaya çıktığını duyduk. Onunla konuşması için kardeşimi gönderdim. Kardeşim dönüp geldiğinde beni tatmin eden bir bilgi getiremedi. Ben de onunla bizzat görüşmek için buraya geldim. Ali bana şunları söyledi. "Sen akıllıca davranmışsın. Ben onun yanına gideceğim. Sen de arkama düş. Ben nereye girersem sen de oraya gir. Eğer sana zararı dokunacak birini görürsem bir duvar dibine çekilir, ayakkabımı temizliyormuş gibi yaparım. O zaman sen dosdoğru yürüyüp git." Ali'nin arkasına düşüp yürümeye başladım. Sonunda o Hazreti Peygamber'in bulunduğu yere girdi. Ben de ardından girdim. Resul-i Ekrem'i görünce "Bana nasıl Müslüman olacağımı söyle," dedim. O söyledi. Ben de oracıkta Müslüman oldum. Daha sonra Hazreti Peygamber bana şunu söyledi. "Ebu Zer, şimdilik bu meseleyi gizli tut ve memleketine geri dön. Bizim ortaya çıktığımızı duyunca hemen gel." Fakat ben ona "Ey Allah'ın elçisi," dedim. "Seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki kafirlerin yanına gidip kelime-i şehadeti onların suratlarına aykıracağım." Mekkelilerin ileri gelenlerinin bulunduğu bir sırada Kabe'ye gittim ve "Ey Kureyş topluluğu, şunu bütün kalbimle

Ne söylüyorum ki Allah'tan başka Tanrı yoktur. Yine bütün kalbimle söylüyorum ki Muhammed onun kulu ve elçisidir dedim. Kelime-i şehadet getirdiğimi duyan İslam düşmanları şu dinsize haddini bildirin dediler. Beni öldüresiye dövdüler. Derken peygamberimizin amcası Hazreti Abbas imdadıma yetişip üzerime kapandı. Ne yapıyorsunuz yahu dedi. Gıfar kabilesinden birini öldürüyorsunuz. Bu kabile kendileriyle ticaret yaptığınız bir kabiledir. Hem de sizin Suriye ticaret yolunuzun üzerindedir. Bunun üzerine adamlar beni dövmekten vazgeçtiler. Ertesi sabah tekrar Kabe'ye gittim. Bir gün önce söylediğim sözleri aynen tekrarladım. Onlar da yine şu dinsize haddini bildirin diyerek bir gün önce yaptıkları gibi beni öldüresiye dövdüler. Yine Hazreti Abbas imdadıma yetişip üstüme eğildi. Daha önce onlara söylediklerini aynen tekrarladı. İşte benim Müslümanlık maceram böyle başladı.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Secde Suresi 1-11. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim.
1: Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? Hayır, o kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir. Allah gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. İşte Allah.

0: Ah, gaybı da görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir. Çok merhametlidir. O ki yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı. Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Kafirler dediler ki, biz toprakta yok olduktan sonra mı, biz mi yeniden yaratılacakmışız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Erarabacı. Meryem Suresi 16 ila 36. ayetler.

والسلام.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Kitapta, Kur'an'da Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafına bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla arasında

0: perde germişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem, senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana kötülük etme dedi. Cebrail, ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim dedi. Meryem, bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Cebrail, evet öyle. Rabbin diyor ki, o benim için kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir dedi. Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım dedi. Bunun üzerine Cebrail ağacın altından ona şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, şüphesiz ben Rahman'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Kucağında çocuğuyla halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler. Ey Meryem, çok çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem, çocukla konuşun diye ona işaret etti. Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz dediler. Bebek şöyle konuştu. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı İncil'i verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da oluverir. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselamla kavmi İsrailoğulları arasında geçen kıssa şu ayetlerle bize beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Saf Suresi 5.
4: Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez.
1: Araf Suresi 155 ve 156. ayetler.
5: Musa kavminden belirlediğimiz yere gitmek için 70 adam seçti. Onları sarsıntı yakalayınca bayıldılar. Musa, ey Rabbim, dileseydin onları da beni de bundan önce helak ederdin. Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın dedi. bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. Allah şöyle dedi: azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Fussilet Suresi 30 ila 36. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: korkmayın, üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. La ilahe illa ente subhanek inni kuntum ne zalimin. İlahi ya Rabbi, Yunus peygamberin dediği gibi diyoruz. Balığın karnındaki Yunus'un dediği gibi diyoruz. Ey Rabbim, senden başka ilah yaratıcı yok. Senin şanın, senin gücün, kudretin sonsuz, güzelliğin sonsuz. Sen çok yücesin ya Rabbi. Ben ise kendi kendimi yanlış yaptım. Zalimlerden oldum ya Rabbi. Ya Rabbi tövbe edenlerden eyle. Ya Rabbi mağfiret dinleyenlerden eyle. Ya Rabbi hatalarını, kusurlarını görüp de bunlardan rücu edenlerden eyle. Ya Rabbi elimizden, dilimizden, kalbimizden şerre, şikaka, nifaka müsaade etme ya Rabbi. Salih olan kullarından eyle. İlahi ya Rabbi, sana dönen, sana dönüş yapan, sığınan ve buna ihtiyacı olan ve bu ihtiyacının farkında olan kullarından eyle ki inni tabarra'tu min havli ve kuvveti ve teca'tu ila havlike ve kuvvetik dediği gibi büyüklerin, Allah'ım gücümden, kudretimden sıyrıldım, sana teslim oldum. Sana teslim oldum. Senin gücüne ve kudretine amade oldum, kurban oldum dediğim Rabbimiz üzerimizdeki bütün sıkıntıları kaldırıyor.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Egzon İbrahimi Furkan Suresi 61-70. Ayetler

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı

0: edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Tevbe Suresi 7 ila 16. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların Allah katında ve Resulü yanında bir ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız başkadır. Bunlar size karşı dürüst davrandığı sürece siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah kendine karşı gelmekten sakınanları sever. Onların bir ahdi nasıl olabilir ki? Eğer onlar size üstün gelselerdi, ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirlerdi. Ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışıyorlar. Oysa kalpleri buna karşı çıkıyor. Onların pek çoğu fasık kimselerdir. Allah'ın ayetlerini az bir karşılığa değiştiler de insanları onun yolundan alıkoydular. Bunların yapmakta oldukları şeyler gerçekten ne kötüdür. Bir mümin hakkında ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirler. İşte onlar taşkınlık yapanların ta kendileridir. Fakat tövbe edip namazı kılar ve zekatı verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa küfrün elebaşlarıyla savaşın. Çünkü onlar yeminlerine riayet etmeyen kimselerdir. Umulur ki vazgeçerler. Yeminleri bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, eğer siz gerçek müminlerseniz, kendisinden korkmanıza daha layıktır. Onlarla savaşın ki Allah onlara sizin ellerinizde azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mümin topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa Allah içinizden, Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeksizin cihad edenleri ayırt etmeden bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Yunus Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Besmele, duyulması her kula şifa veren bir kelimedir. Onu duymak, Hakk'a yönelen herkese bir ışık, kaybeden herkes için bir umut, bulan herkes için bir teselli, korkanlar için sükunet, arif için rahatlık demektir. Aynı zamanda tövbekarlar için güven, talep edenler için açıklamadır. Ariflerin kalpleri besmeleyi duymakla ferah bulur. Korkanların sıkıntıları besmeleyi duymakla ortadan kalkar. Yunus Suresi 1. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. Elif, Allah isminin anahtarı iken, Lam, El-Latif isminin, Ra ise Er-Rahim isminin anahtarıdır. Allah bu isimlere yemin ederek, kuşkusuz bu kitap, Misak günü size vaat edilmiş kitaptır demiştir. Buradaki işaret şudur: biz sizin adınıza verdiğimiz sözü gerçekleştirdik ve aradaki sevgi bağını sizin için sürdürdük. Sözleşme vakti dolmuştur. Artık asalar atılmış, günler mutlulukla karşılanmıştır. Öyleyse muhabbet kaselerinden içmek için koşunuz. Sevenlerin yolunda dost doğru olunuz. Yunus Suresi 2. Ayet. İçlerinden bir adama, insanları uyar ve iman edenlere Rableri katında kendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kafirler bu elbette apaçık bir sihirbazdır dediler. Onlar üç şey sebebiyle şaşırmışlardır. Birincisi, ölümden sonra dirilişin imkanı. İkincisi, yaratılmışlara peygamber gönderilmesinin imkanı. Üçüncüsü de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaratılmışların arasından risalet göreviyle seçilmiş olmasıdır. Onlar Allah'ın iktidarının kemalini bilmiş olsalardı, yeniden dirilişin imkanını inkar etmezlerdi. Onun mülkünün kemalini bilselerdi, yaratılmışlara peygamberler gönderebileceğini inkar etmezlerdi. Allah'ın dilediğini yapabileceğini bilselerdi, Hazreti Peygamber'i öteki yaratılmışlar arasından seçerek peygamberlik görevine tahsis etmesine şaşırmazlardı. Fakat onların kalp gözü kapanmış, hayret vadilerinde şaşkın şekilde dolaşmış, dalaletin her türlü çukuruna düşmüşlerdir. Üstad Ebu Ali Eddakkak, Allah kendisine merhamet eylesin, şöyle der: onlar ahşaptan yontulmuş veya taşlardan yapılmış nesnelerin ibadet edilen ilah olabileceğini kabul etmiş. Halbuki şanının yüceliğine rağmen Hazreti Peygamber gibi birisinin peygamber olabileceğine şaşırmışlardı. Buysa apaçık bir

0: dalalettir. İman edenlere Rableri katında kendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele. Bu doğruluk makamı onların kendileri için önceden hazırladıkları, ihlasla ve samimi bir şekilde yerine getirdikleri itaatler ve ibadetlerdir. Başka bir görüşe göre ise ayette geçen kadem, sıdk, makam, Allah'ın kıyamet günü onlar adına takdim ettiği nimetlerdir. Bunlar ilahi inayetin onların durumuna göre iktiza ettiği şeylerken, aynı zamanda kendilerine ulaştırılacağına hüküm verdiği farklı ihsan ve lütuflarıdır. Bir görüşe göre Rablerinin katında doğruluk makamı, kademi ifadesi, Allah yolu anlamındaki irade yoluna niyetlendikleri ilk anda ayaklarını yükselttikleri yerdir. Allah'ı arayanların attıkları adımların Allah katında bir değeri vardır. Aynı zamanda tereddüte bulundukları geçmiş günlerinde veya geçmiş gecelerinde onu talep etmelerinin de, ki onlar bu esnada hayret ateşinde yanarlar, değeri ve kadri vardır. Şöyle denilir: zaman boşluğunun ihanet ettiği bir evi unutan unutsun, ama biliniz ki ben sizi unutmayacağım. Başka bir şair şunu söylemiştir: bunlar çözmek için bağladığımız ahitlerdir, ama benim katımda çözülmeyeceklerdir. Yunus Suresi 3. Ayet. Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arşa istiva etti. Onu hükmü altına aldı ve işi tedbir eğiliyor. Onun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ona ibadet ediniz. Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Allah'ın fiili gerçekleşmek için müddete muhtaç değildir. Onun fiillerinden birisi zaman ve müddetken nasıl kendisi müddete muhtaç olabilir? Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Bu günler Allah'ın yaratmış olduğu şeyler arasındadır. Sonra arşa istiva etti. Allah melekut vasfıyla büyüklüğün celalini kendisine tahsis etti. Hükümdarlar yönettikleri halklara haşmetlerini göstermek istediklerinde onların gözleri önünde tahtlarına ve sedirlerine kurulur, bu şekilde gözükürler. Allah Teala bu konuyu yaratılmışların anlayışına uygun olan ve anlamalarını kolaylaştıran "Allah arşa istiva etti" cümlesiyle beyan etmiştir. Allah arşa istiva etti, yani Allah samediyet izzetiyle ve mutlak birliğin celaliyle nitelenmiş, ceberut özelliğini ve rububiyetin yüceliğini kendisine tahsis etmiştir. Yoksa el-Cabbar olan Allah mekanlardan, mabud olan Allah kayıtlardan münezzehtir. Ve işi tedbir eğiliyor. Yani yaratılmış olanlar onun takdiri ve kudretinden meydana gelmiş, onun tedbiriyle var olmuştur. Öyleyse onu destekleyecek bir ortak yoktur. Bir şeye hüküm verdiğinde hükmünü geriye çevirecek de yoktur. Onun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. Allah kendisiyle konuşacak olanı konuşturandır. O dilediği hakkında dilediği şeyi yaratandır. Gerektiğinde onu hesaba çekendir. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Bu tariftir. Ona ibadet ediniz. Bu da yükümlülük ve teklif demektir. Tarifin gerçekleşmesi onun bildirmesine bağlıyken, teklifin ilgili olduğu hususlara ulaşmaksa Allah'ın muvaffak kılmasıyla mümkündür.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Now Radio. Aşre Şerif. Okuyan İsmail Biçer. Âl-i İmran Suresi 96 ile 101. Ayetler.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. Onda apaçık deliller makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bu hakkı tanımazsa şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. De ki, ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye yeltenerek inananları Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü de aranızdayken dönüp nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa kesinlikle o doğru yola iletilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Meariç Suresi 1-35. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birisi huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah katından inkarcılar için gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi. Melekler ve ruh ona miktarı 50 bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne döner. Dost dostunun halini sormaz olur. Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkar kişi o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın. Fakat ne mümkün? Bilinmeli ki o cehennem alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir. Hak'tan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır. Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka. Namazlarını devamlı kılanlar, isteyene ve yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar, hesap gününün doğruluğuna inananlar, Rablerinin azabından çekinenler ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz, İffetlerini koruyanlar ki eşleri ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.
2: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ahirete imanın ne olduğunu kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Tevbe Suresi 18. Ayet.
4: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.
2: Zümer Suresi 70. Ayet.
5: Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir.
2: Câsiye Suresi 32. Ayet.
6: Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur dendiği zamansa, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece zannediyoruz. Biz bu konuda kesin kanaat sahibi değiliz demiştiniz.
3: Azim olan Allah.

0: sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Daudi. Enbiya Suresi 101 ila 107. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz. Ve melekler onları, işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştı.

0: Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir ondan. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, duada en güzel kılavuzdur bizlere. Enbiya Suresi 89 ve 90. ayetler. Hazreti Zekeriya'nın duası.
2: Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine,
0: "Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın."
2: diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar, rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo
3: Aşr-ı Şerif Okuyan Hasan Tok Mü'minun Suresi 23 ila 32. Ayetler

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten hala sakınmaz mısınız dedi. Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler: bu ancak sizin gibi bir beşerdir. Size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyleyse bir müddet onu gözetleyiniz. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Bunun üzerine Nuh'a, bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap diye vahyettik. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taştığında Nuh'a dedik ki, her cins

0: Bilenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten kullarımızı imtihan ederiz. Sonra onların, Nuh kavminin ardından başka bir nesil yarattık. Onlara kendilerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İnsanlığa gönderilen bütün peygamberlerin çağrısı aynıydı. Allah'ı hatırlamak, insanlara kendilerine şah damarından daha yakın olan Rablerini tanıtmak, hakikati, adaleti ve kulluğu öğretmek. Sabırla, hikmetle ve kararlılıkla insanlığı Hakk'a davet eden peygamberlerin izinde asırlar boyunca süren tevhid mücadelesine tanıklık edin. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Beyyine Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden inkar edenlerle Allah'a ortak koşanlar kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Bu delil tertemiz sayfaları okuyan Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. O sayfalarda dosdoğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. Şüphesiz inkar eden kitap ehliyle Allah'a ortak koşanlar içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Şuayb'ın Hayatı 4. Bölüm. Akıbet ve İbret. Merhametin Sessiz Vedası. Hazreti Şuayb aleyhisselam tebliğini sürdürür. Kavmini Allah'a kulluğa, ölçü ve tartıda adalete, insan hakkına riayete, yeryüzünde bozgunculuktan vazgeçmeye çağırır. O sözünü açıkça söyler, öğüdünü verir, uyarısını yapar. Kavminin kurtuluşunu ister. Çünkü peygamberler, gönderildikleri toplumların helakini değil, hidayetini isterler. Fakat Medyen halkının büyük bir kısmı bu çağrıya sırt çevirir. Hakikati küçümser, peygamberlerini zayıf görür, iman edenleri tehdit eder, haksız kazanç düzeninden vazgeçmek istemez. Bir noktadan sonra ilahi adalet tecelli eder. Kur'an'da Medyen halkının yakalanışı şiddetli bir çığlık ve sarsıntıyla anlatılır. Bu sadece fiziksel bir felaket değildir. Bu yıllarca süren uyarılara kulak tıkayan bir toplumun akıbetidir. Bir zamanlar pazarlarında sesler

0: yükselen, yollarında insanlar gidip gelen, ticaret hayatıyla övünen o kavim, sonunda sanki hiç yaşamamış gibi silinir. Kur'an'ın tasviri, insanın kalbine ağır bir hakikat bırakır. Gücüne güvenen toplumlar, Allah'ın hükmü karşısında bir anda yok olabilir. Medyen halkı ölçüyü eksiltirken aslında kendi geleceklerini eksiltmişti. Tartıyı bozarken kendi düzenlerinin temelini bozmuştu. İnsanların hakkını yerken kendi toplumlarının bereketini tüketmişti. Yeryüzünde bozgunculuk yaparken kendi akıbetlerini hazırlamıştı. Fakat bu kıssanın en çarpıcı noktası yalnızca felaketin kendisi değildir. Asıl dikkat edilmesi gereken noktalardan biri Hazreti Şuayb'ın kalbidir. Hazreti Şuayb, kavminin helakini bir zafer sevinciyle karşılamaz. Çünkü peygamberler intikam duygusuyla hareket etmezler. Onlar, kendilerine karşı çıkan toplumlar için bile son ana kadar hidayet isterler. Hazreti Şuayb, kavminden uzaklaşırken onlara Rabbinden gelen hakikatleri ulaştırdığını ve kendilerine öğüt verdiğini hatırlatır. Bu, görevini hakkıyla yerine getirmiş bir peygamberin vedasıdır. Bu sözlerde hem bir teslimiyet hem de derin bir hüzün vardır. Çünkü peygamber kavmine düşmanlık etmemiştir. Onların iyiliğini istemiştir. Onları helake değil, kurtuluşa çağırmıştır. Fakat onlar bu çağrıyı reddetmiştir. Hazreti Şuayb kıssası bize çok temel dersler bırakır. Birincisi şudur. Tevhid hayata karışır. Allah'a iman etmek yalnızca dille söylenen bir söz değildir. Bu iman, insanın ticaretine, kazancına, ölçüsüne, tartısına, yoluna, ilişkilerine ve toplumsal düzenine yansımalıdır. Bir insan Allah'a inanıyorsa, başkasının hakkını eksiltemez. Bir toplum Allah'a kulluk iddiasındaysa, haksız kazancı normalleştiremez. Bir mümin, terazisini doğru tutmak zorundadır. Çünkü terazideki eksiklik, ahirette karşısına tam bir hesap olarak çıkacaktır. İkinci ders şudur. Islah, önce insanın kendisinden başlar. Hazreti Şuayb'ın en önemli ahlaki ölçülerinden biri, insanlara emrettiğinin tersini kendisinin yapmamasıdır. Bu, bütün çağlar için geçerli bir ilkedir. Sözü etkili kılan, yalnızca güzel konuşmak değildir. Sözü etkili kılan, söz sahibinin halidir. Dürüstlüğe çağıran kişi dürüst olmalıdır. Adaleti savunan kişi adil olmalıdır. Hakkı anlatan kişi, kendi çıkarına ters düştüğünde de haktan ayrılmamalıdır.
1: Üçüncü ders şudur. Hile yalnızca bireysel bir günah olarak kalmaz. Zamanla toplumsal bir çürümeye dönüşür. Bir kişi ölçüde eksiltirse bu bir haksızlıktır. Fakat bu alışkanlık yaygınlaşırsa toplumun güveni çöker. Güven çökerse insanlar birbirinden şüphe eder. Şüphe çoğalırsa adalet duygusu kaybolur. Medyen'in akıbeti bu yüzden yalnızca geçmiş bir kavmin hikayesi değildir. Her çağın pazarına, her çağın ticaretine, her çağın yöneticisine, tüccarına, çalışanına ve iş sahibine konuşan bir ibrettir. Dördüncü ders ise merhamettir. Hazreti Şuayb, kavmini uyarırken öfkeyle değil, sorumlulukla hareket etmiştir. Onlara azaptan endişe ettiğini bildirmiştir. Çünkü peygamber kalbi, kavminin yok oluşunu istemez. Uyarının temelinde merhamet vardır. Bugün bu kıssayı dinlerken kendimize sormamız gereken sorular vardır. Ölçümüzde adil miyiz? Tartımız doğru mu? Kazancımız helal mi? Başkasının hakkını eksiltiyor muyuz? Güç elimizdeyken zulme yaklaşıyor muyuz? İnsanları Allah yolundan alıkoyan davranışlar içinde miyiz? Söylediğimiz doğruyla yaşadığımız hayat birbirine uyuyor mu? Hazreti Şuayb aleyhisselam bize pazarın ortasında, terazinin başında, yolun kıyısında büyük bir hakikat hatırlatır. Helal insanı yüceltir. Hile düzeni çürütür. Adalet toplumu ayakta tutar. Zulüm toplumları içerden yıkar. Ve Allah'ın rahmeti tövbe kapısını açık tutar. Bir toplum bozulmadan dönebilir. Bir insan hileden vazgeçebilir. Bir kalp yeniden

0: adalete yönelebilir. Fakat inat, kibir ve zulüm devam ederse, ilahi adalet mutlaka tecelli eder. Hazreti Şuayb'ın kıssası bize yalnızca geçmişte yaşanmış bir helaki anlatmaz. Bugün de her alışverişte, her sözleşmede, her kazançta, her ölçüde ve her tartıda bize seslenir. Rabbimiz bizi peygamberlerin hayatından ders alan kullarından eylesin. Bizi ölçüsünde adil, tartısında doğru, sözünde sadık, kazancında helale dikkat eden ve insan hakkından sakınan kullarından eylesin.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amele etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz, hadi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah, zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim Meali Vav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu Meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif.

0: okuyan Hasan Kara. Saffat Suresi 139 ila 148. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Yunus da peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti. Gemidekilerle kura çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu. Böylece Yunus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu. Eğer o Allah'ı tesbih edip yüceltenlerden olmasaydı mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı. Derken biz onu hasta bir halde sahile attık. Üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik. Biz onu 100 bin yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet onlar iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cebrail Çelik.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun, der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz

0: ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbimizin güzel isimlerini anlamaya, onları gönül ve düşünce dünyamızda yeniden tefekkür etmeye davet ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin kaleminden Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, ahirette adaletin nasıl tecelli edeceğini yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nisa suresi 109. ayet.
5: İşte siz öyle kimselersiniz ki, diyelim dünya hayatında onları savundunuz. Ya kıyamet günü onları Allah'a karşı kim savunacak? Yahut kim onlara vekil olacak?
3: Enbiya suresi 47. ayet.
6: Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.
3: Yunus suresi 54. ayet.
7: O gün zulmetmiş olan herkes, eğer yeryüzündeki her şeye sahip olsa, kendini kurtarmak için onu fidye verir. Azabı gördüklerinde için için derin bir pişmanlık duyarlar. Onlara zulmedilmeksizin aralarında adaletle hükmedilir.
3: Ali İmran suresi 25. ayet.
8: Bakalım kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandığı tamamen ödendiği vakit halleri nice olacaktır.
3: Nisa suresi 113 ve 114. ayetler.
9: Ey Muhammed! Eğer Allah'ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, Kur'an'ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana lütfu çok büyüktür. Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenleri hariç, onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.
3: Nahl suresi 111. ayet.
10: Herkesin nefsi için mücadele ederek geleceği, kendilerine zulmedilmeksizin herkese yaptığının karşılığının eksiksiz ödeneceği günü düşün.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
11: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدى. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenler ise kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Yavuz. Leyl Suresi.

0: ولسوف يرضى. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an sözlerin en güzelidir. Bu radyoda Kur'an'ı dinlemektesiniz.
3: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Meryem Suresi 41 ila 50. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o son derece dürüst bir kimse, bir peygamberdi. Hani babasına şöyle demişti: "Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyankar olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana çok esirgiyici Rahman tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum." Babası: "Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş," dedi. İbrahim şöyle dedi: "Esen kal. Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o beni nimetleriyle kuşatmıştır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabbime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum." İbrahim onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak'la Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik. Güzel bir sözle anılmalarını temin ettik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif okuyan Ferhat Kars. Hac Suresi 74 ila 78. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytan.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi. O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Hadi namazı kılın, zekat verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevla'nız O'dur. O ne güzel Mevla'dır ve ne iyi yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ali 5. bölüm. Hirafet. Kapıyı çalan biat.

0: Osman bin Affan şehit edilmiştir. Tarihin bu kırılma anı soğuk bir kayıt gibidir. İnsanlar Ali bin Ebu Talib'e yönelir. Fakat bu yöneliş bir zafer alayı değildir. Yaralı bir toplumun dağılmamak için aradığı son dayanaktır.
1: İnsanlar için bir halife gerek. Bu makama senden layık olanı bilmiyoruz.
2: Beni halife olarak istemeyin. Size vezir olmam, emir olmamdan daha hayırlıdır.
0: Bu cümle hilafet sahnesinin tonunu belirler. Ali'nin önünde bir makam değil, parçalanmış bir ümmet vardır. İnsanlar Ali'nin elini biat için çeker, oysa elini kapatır. Bu, iktidara koşmayan bir adamın nefesidir.
3: Senden başkasına razı olmayız. Ayrılık büyürse kim durduracak?
2: Madem kabul etmiyorsunuz, bilin ki benim biatim gizli olmayacaktır. Mescide gidilecek. Kim istiyorsa herkesin önünde biat eder.
0: Gizli biat yoktur. Kapalı kapı yoktur. Bu aleniyet yeni dönemin ahlakını kurar. Ağır bir iş insanların önünde taşınacaktır. Zilhicce'nin bitmesine 11 gece kala cumartesi günü biat edilir. Talha'nın ilk biat edenlerden olduğuna dair rivayetler vardır. Fakat daha ilk anda tereddütler, geri duruşlar da olmuştur. Biat birliği garanti etmez. Yalnızca dağılmayı biraz geciktirir.
4: Elimi uzatıyorum.
2: Bu elin neye uzandığını biliyor musun?
4: Bugün insanlar dağılmasın diye buradayız.
0: Sonra Zübeyir gelir. Bazıları biatın zorla alındığını söyler. Bazıları bekler, bazıları uzak durur. Abdullah bin Ömer, Sa'd bin Ebu Vakkas, Muhammed bin Mesleme, Üsame bin Zeyd gibi isimler. Her birinin tavrı ayrı ayrıdır. Ali bazılarına baskıyı artırmaz. Kimini serbest bırakır, kimini kendi kefaletine alır.
5: Sen benim için insanların en sevimlisisin. Fakat ben la ilahe illallah diyenle savaşmamak üzere söz verdim.
2: O halde seni zorlamam.
0: Bu sahne hilafetin ilk günündeki kırılganlığı gösterir. İnsanlar Ali'ye yönelmiştir ama toplumun kalbi tek parça değildir. Bir yanda Osman'ın kanı için yükselen öfke, bir yanda yeni idareye biat, bir yanda savaşmaktan kaçınan sahabiler, bir yanda Şam'da bekleyen Muaviye vardır.
6: Baba, insanlar biat etti fakat yüzlerinde huzur yok.
2: Biat, kalpteki hastalığı bir anda iyileştirmez. Sadece tedaviye başlanacak yeri gösterir.
6: Peki bu yükü kabul ettin mi?
2: Ben yükü istemedim. Fakat yük kapıya dayandıysa, kapıyı yok saymak da sorumluluktur.
0: Medine, halifesini bulmuş görünmektedir. Ama aynı zamanda başka kapılar da açılmıştır. Talha ve Zübeyir'in beklentileri, Mekke'deki hareketlilik, Muaviye'nin biatı reddedişi. Hilafet başlamıştır. Fakat daha ilk günden ufukta savaşın gölgesi vardır. Kılıçlar henüz çekilmemiştir. Önce mektuplar gidip gelecek, cevap bekleyen sözler Şam'ın sessizliğinde asılı kalacaktır. Fakat bu sessizlik yaklaşan çatışmanın habercisi olacaktır.

Radyo. Haşr-ı Şerif. Okuyan Veli Solak. Âl-i İmrân Suresi 14 ila 17. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadınlar, oğullar, yükük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır. De ki, size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir. Bunlar, Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi. Şifadır, rahmettir, huzurdur Kur'an. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Yusuf Suresi 87 ila 92. ayetler.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey oğullarım! Gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkar edenlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, ''Ey aziz, bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz az bir bedelle geldik. Yine de bize talebimizi karşılayacak kadar ver. Bize bağışta da bulun. Şüphesiz Allah bağış yapanları mükafatlandırır. Yusuf, siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musunuz?'' dedi. ''Yoksa sen gerçekten sen Yusuf musun?'' diye sordular. O da ''Evet'' dedi. ''Ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize iyilik etti. Kim Allah'tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez.'' Dediler ki ''Allah'a andolsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz.'' Yusuf şöyle dedi ''Bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.''
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kılıç. Araf Suresi 26 ila 31. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Ademoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu giysiler Allah'ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar diye onları insanlara verdik. Ey Ademoğulları! Avret yerlerini kendilerine açmak için elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi şeytan sizi de saptırmasın. Çünkü o ve kabilesi onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır. Çirkin bir iş işledikleri vakit biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki, şüphesiz Allah çirkin işleri emretmez. Siz bilmediğiniz şeyleri Allah'ın üzerine mi atıyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi O'na doğrultun. Dini Allah'a has kılarak O'na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. Allah bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık layık oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi. Kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlardı. Ey Ademoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının, güzel ve temiz giyinin. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygambere saygının nasıl olması gerektiğini şöyle beyan buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Hucurat Suresi 1. Ayet.
6: Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
4: Hucurat Suresi 5. Ayet.
7: Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim her şeye gücümüz yeter. Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyeceğiz. Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden erkekli dişili iki eş yarattık. O halde Allah'a koşun. Şüphesiz ben size onun katından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben size Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki o bir büyücüdür yahut bir delidir demiş olmasınlar. Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler ki hep aynı şeyleri söylüyorlar? Hayır, onlar azgın bir topluluktur. Onun için onlardan yüz çevir. Artık kınanacak değilsin. Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir. Şüphesiz zulmedenler için önceki müşrik arkadaşlarının azap payı gibi payları vardır. Artık azabımı acele istemesinler. Uyarıldıkları günlerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Nuh aleyhisselamın duası. Hud suresi 47. ayet.
4: Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan İlker Konca. İbrahim Suresi 19 ila 23. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattığını görmüyor musun? O dilerse sizi yok edip yerinize yeni varlıklar getirir. Allah'a göre bu zor bir şey değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıkarılacaklar. Zayıflar, büyüklük taslamış olanlara diyecekler ki, biz size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından küçücük bir şeyi bizden savabilir misiniz? Ötekiler şöyle cevap verecekler. Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı biz de sizi iletirdik. Şimdi sızlansak da katlansak da fark etmez. Bizim için artık sığınacak bir yer yok. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der. Şüphesiz Allah size gerçek

0: bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Genç. Müddessir Suresi 32 ila 56. ayetler.

0: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, öğüt almazlar. Aya çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için, içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik, yoksula yedirmezdik, batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık, ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30

Haşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Ahzab Suresi 63 ila 68. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir. Şüphesiz Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Hiçbir dost, hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün, keşke Allah'a ve Resul'e itaat edeydik diyecekler. Yine şöyle diyecekler: ey Rabbimiz, biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanete uğrat. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: İbn Abbas şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı siyah, sancağı ise beyazdı.
1: Hadisten öğrendiklerimiz:
0: Vatanla savunulan yalnızca üzerinde yaşanılan toprak parçası değil, bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi değerleridir. Bu mukaddes değerleri canı pahasına savunmanın karşılığıysa en yüce mertebelerden biri olan şehitliktir. Sevgili Peygamberimiz çeşitli şekillerde şehitliğin ve gaziliğin faziletine işaret etmiş ve malı, canı, dini ve aileyi korumak uğruna öldürülen kimselerin şehit olduğunu bildirmiştir. İslam tarihi vatanını savunurken şehit veya gazi olan cesur vatanseverlerin kahramanlık öyküleriyle doludur. Savaşlarda özellikle sancağı koruma ve onu düşmana teslim etmeme uğruna büyük mücadelelerin verildiği görülür. Nitekim Mus'ab bin Umeyr, Uhud Savaşı'nda bunun kahramanca bir örneğini sergilemiştir. Zira sancak, bir milletin bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini, devletin egemenliğini simgeleyen unsurlardan biridir. Bayrağın taşıdığı temsili anlamdan dolayı ona yapılacak saldırı, temsil ettiği millete yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilir. Sevgili Peygamberimiz, egemenliği temsil etmek ve ordunun birlikteliğini sağlamak için bayrak ve sancak kullanmıştır. Onun bayrağının siyah, sancağınınsa beyaz renkte olduğu ve sancağının üzerinde kelime-i tevhidin yazılı bulunduğu rivayet edilir. Savaşlarda teşvik aracı olarak bayrak ve sancak kullanımına önem veren, bu şekilde onun temsili değerine işaret eden Allah Resulü, Hayber fethinde askerlerini teşvik etmek ve mutlak zafere inandırmak amacıyla, "Müslümanların bayrağını öyle bir kimseye vereceğim ki, Allah onun eliyle fetih nasip edecektir." sözleriyle bayrağı Hazreti Ali'ye teslim etmiştir. Sancak bir ordunun namusu ve şerefi kabul edildiği için ona büyük önem atfedilmiş ve sancağı korumak uğruna büyük mücadeleler verilmiştir. Savaş sırasında taşınan bayrak veya sancak, askeri birlik ya da ordunun birlikteliğini ve gücünü simgelemektedir. O kaybedilirse savaşta kaybedilmiş sayılır. Mesela 629 yılında Müslümanlarla Bizanslılar arasında meydana gelen Mu'te Savaşı'nda İslam ordusunun komutanı Zeyd bin Harise'ydi. Peygamberimiz mübarek eliyle sancağı ona teslim etmişti. Savaşta Zeyd şehit olunca sancağı Cafer bin Ebu Talip almış. Şehit düşünceye kadar da bırakmamıştı. Daha sonra sancağı Abdullah bin Revaha almıştı. O da şehit olunca sancağı Halid bin Velid almış ve onu asla yere düşürmemişlerdi. Allah da onlara zafer nasip etmişti. Bu şekilde insanın canını içe sayarak vatan ve bayrak gibi kutsal değerleri uğruna savaşması onun vatanına bağlılığının bir göstergesidir. İslam dini aidiyet hisleriyle kişinin kimliğinin oluşmasına katkıda bulunan vatan, millet ve bayrak sevgisini meşru kabul etmekle birlikte, bunda aşırıya gidilerek etnik ve bölgesel ayrımcılık veya ırkçılık yapılmasını yasaklamıştır. Farklı memleketlerde yaşayan, farklı milliyete mensup insanları dışlamak, onlara karşı düşmanlık besleyerek ayrımcılık yapmak, İslam'ın evrensel ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Zira İslam, sahip olduğu hoşgörüyle çeşitli ırk, inanç ve geleneğe mensup insanların birlikte yaşamalarına imkan tanıyan bir vatan anlayışına sahiptir. Farklı din ve milliyetlerden insanlarla bir arada yaşamanın en güzel örneklerinden birini Allah Resulü Medine yurdunda göstermiştir. Hem Medineli Evs ve Hazreç kabileleri arasında hem de Mekkeli ve Medineli Müslümanlar arasında sağlanan kardeşlikle Müslümanlar huzur içinde yaşayabilmişlerdir. Bu huzur beldesinde ehli kitapla da antlaşmalar yapılmak suretiyle barış ortamı oluşturulmuştur. Bu vatan anlayışını benimseyen ecdadımız da asırlar boyu farklı dil, din ve renklerden insanın birlikte yaşamasına imkan tanımıştır. İnsanın üzerinde yaşadığı, anılarını yaşattığı, kendisinden bir parça olarak gördüğü vatanını sevmesi, ondan ayrı kaldığı zaman özlemesi son derece doğal bir durumdur. Bu ortak duyguları besleyen insanların bir araya gelerek,

0: geçmiş ve geleceğe dair ortak ideallerde buluşmaları, ortak değerleri paylaşmalarıyla herhangi bir toprak parçası vatan olma özelliğini kazanır. Aynı vatan üzerinde yaşayan ve millet olma şuurunu taşıyan insanlar için o toprak parçası maddi ve manevi değerleri içinde barındırmaktadır. Bu yüzdendir ki vatanı sevmek, korumak, savunmak kutsal bir görev olarak görülmüştür. Vatanın vatan olma özelliğini devam ettirebilmesi de ancak onu vatan yapan unsurların bilinmesi, korunması ve yeni nesillere aktarılmasıyla mümkün olacaktır.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşre Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Neml Suresi 59 ila 66. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, de ki: hamd Allah'a mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı? Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Hayır, onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyor. Yahut kendisine dua ettiğin zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarında

0: olan yücedir. Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz kesin delilinizi getirin. De ki, göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler. Ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmişti. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Salih Akyüz. Nuh Suresi 5 ila 20. ve 28.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh şöyle dedi: Ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerine her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler.

0: Sonra ben onları açık açık davet ettim. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlama dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Bağışlama dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin. Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz? Halbuki o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır? Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır? Allah sizi, babanız Adem'i yerden bitki bitirir gibi bitirdi, yarattı. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki oradaki geniş yollarda yürüyesiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, ölüm kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: En'am suresi 62. ayet.
4: Sonra hepsi gerçek sahipleri Allah'a döndürülürler. İyi bilin ki hüküm yalnız O'nundur. O hesap görenlerin en çabuğudur.
3: Ankebut suresi 57. ayet.
5: Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.
3: Rahman suresi 26 ve 27. ayetler.
6: Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Gâşiye Suresi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir. Çalışmış, boşa yorulmuşlardır. Kızgın ateşe girerler. Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler. Onlara acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlıktan kurtarır. O gün bir takım yüzler vardır ki nimet içinde mutludurlar. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada hiçbir boş söz işitmezler. Orada akan bir kaynak vardır. Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler...

0: Sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. Deveye bakmıyorlar mı? Nasıl yaratılmıştır? Göğe bakmıyorlar mı? Nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı? Nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı? Nasıl yayılmıştır? Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azaba uğratır. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

0: kabir azabından, nefsin vesveselerinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım,
1: Allah'ım,
0: rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Hasbolat. Enbiya Suresi 30 ila 35. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler göklerle yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve varacakları yere yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, BK yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Ahkaf Suresi 11 ila 14. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, inananlar için eğer o Kur'an iyi bir şey olsaydı onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi dediler. Onunla doğru yolu bulamadıkları için bu eski bir uydurmadır diyecekler. Bundan önce bir rehber ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı da vardı. Bu ise onu doğrulayan ve zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap diliyle indirilmiş bir kitaptır. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdi. Onlar cennetliklerdir. Yapmakta olduklarına karşılık orada sürekli kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyler.
2: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Mümin Suresi 61 ila 68. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak ona ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. De ki, Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. O sizi önce topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra alakadan yaratan, sonra sizi ana rahminden çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar. O yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde ona sadece ol der. O da oluverir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Love Radio her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri, Camiul Beyan, An-Tevil ile Ayil Kur'an. Eser, İbn-i Cerir et-Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren, Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 28. ayetin tefsiri 2. bölüm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Siz cansız, henüz yokken sizi dirilten, dünyaya getiren Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Ebu Cafer et-Taberi şöyle demiştir: rivayet ettiğimiz kimselerden aktardığımız görüşlerden her bir yorumun bir çeşidi ve bir metodu vardır. Allah'ın bu ayetinin tefsirine gelince, yani siz hiçbir şey değildiniz demektir. Bu Arapların harap olmuş ve anmaya değmeyen bir şeye insanlar tarafından zikre değer olmayışı ve izinin bile olmaması kastedilerek, bu ölü bir şeydir, bu ölü bir iştir sözüyle aynı doğrultudadır. Aynı şekilde bunun tersi bir durumdaysa, bu anlatımla insanlar içinde önemli ve dikkat çeken bir şey olduğu kastedilerek, bu ayakta ve kayda değer bir iştir, bu herkesçe bilinen ve takdir edilen bir şereftir. هَذَا اَمْرٌ حَيٌّ وَذِكْرٌ حَيٌّ denilir. وَكُنْتُمْ اَمْوَاتَ siz cansız, henüz yokken. Allah'ın sizler ölüydünüz sözü hakkında, siz hiçbir şey değilken, yani adınız anılmaz şekilde yok olduğunuz bir durumdaydınız. Bu da sizin ölü olma durumunuzdur. Sonra o sizi diriltti, yani anılan ve bilinen insanlar yaptı. Sonra sizi ruhunuza almak, sizi adınızın bile geçmediği, izlerinizin olmadığı ve işlerinizin görünmediği durumdan önceki hale döndürmek suretiyle öldürecek. Öldürdükten sonra diriltme ve haşr esnasında birbirinizi tanıdığınız gibi vücutlarınızı eski haline getirerek, onlara ruh üfleyerek ve insan olarak yaratarak tekrar diriltecektir. Görüşünü benimseyenlerin tefsiri bu şekildedir. Buradaki öldürmeyi ruhun cesetten çıkması olarak tefsir edenin yorumuna gelince, bu durumda Allah'ın وَكُنْتُمْ اَمْوَاتَ sizler ölüydünüz sözünün, tekrar dirilttikten sonra kabirde yatan ölülere hitap olduğu görüşüne gitmek gerekir. Bu uzak bir manadır. Çünkü oradaki kınama tekrar Allah'ın rızasını kazanmaya ve günahlardan vazgeçmeye dair değil, daha önceki günahlara yönelik bir kınamadır. Şanı yüce olan Allah'ın كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتَ sözü kullarını tekrar Allah'ın rızasını kazanmaya, kullarını isyan fiillerinden Allah'a itaate, dalaletten Allah'a yönelmeye davet eden bir kınamadır. Halbuki öldükten sonra kabirde tevbe edip Allah'a yönelme yoktur. Katade'nin "onlar babalarının sulblerinde ölüydüler" şeklindeki yorumuna gelince o, bununla içinde ruh bulunmayan nutfeleri kastetmiştir. Onları diriltmesi demek, onlara ruh üflemesi, öldürmesi ise ruhlarını alması demektir. Bundan sonraki diriltmesi ise sura üflendiği ve vaat edilen gün için mahlukat diriltildiği gün ruhları cesetlerine üflemesidir. İbn Zeyd'e gelince bunun tefsiriyle kastettiği şeyi kendisi adına açıklamıştır. Ona göre ilk öldürme övgüsü yüce olan Allah'ın kullarını Adem'in sulbünden aldıktan sonra babalarının sulblerine geri döndürmesidir. Diğer diriltme ise annelerinin karınlarında onlara ruh üflemesidir. İkinci öldürme diriliş gününe kadar berzahta toprağa ve dönüş yerine dönmek için ruhlarını almasıdır. Üçüncü diriltme kıyamet dirilmesi, onlara ruhların üflenmesidir. Bu övgüsü yüce olan Allah'ın kitabında bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin diyen kimselerden haber vermesi sebebiyledir. İbn Zeyd tefsirinde Allah'ın üç defa dirilttiğini, üç defa da öldürdüğünü zannetmiştir. Ebu Cafer et-Taberi şöyle demiştir: bize göre her ne kadar şanı yüce olan Allah'ın Hazreti Adem'in sulbünden neslini çıkarması ve onlardan sağlam söz alması Allah'ın anlattığı gibi olsa da, bu iki ayetin, yani siz cansız, henüz yokken sizi dirilten, dünyaya getiren Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Ve
bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin ayetlerinin tefsiri değildir. Çünkü hiç kimse Allah'ın yarattıklarını o gün diriliş gününe kadar berzahta olacağı ölümden farklı bir şekilde öldürdüğünü iddia etmedi ki ayeti İbni Zeyd'in yorumladığı gibi yorumlamak caiz olsun. Bazıları şöyle demiştir: İlk ölüm erkeğin nutfesinin vücudundan ayrılarak kadının rahmine geçmesidir. Erkeğin vücudundan ayrılmasından itibaren ruh üfleninceye kadar ölüdür. Sonra Allah onu ruh üflemek suretiyle diriltir ve onu birçok aşamadan sonra tam olarak bir insan haline getirir.

Sonra onu ruhunu almak suretiyle ikinci defa öldürür. Sura üfleninceye kadar berzahta ölüdür. Vücuduna ruhu geri verilir ve kıyamet dirilmesi için tam olarak canlı bir insan olarak eski halinde döner. İşte bu iki ölüm ve dirilmedir. Onlar bu görüşe çağırıyorlar. Çünkü onlar ruh sahibi bir varlığın ölümü, ruhun ondan ayrılmasıdır derler. Onlar Ademoğlundan her bir şeyin ruh sahibi canlı vücudundan ayrılmadığı müddetçe yaşadığını, ruh sahibi canlı vücudunu terk ettiğinde ise ölü olduğunu iddia etmektedirler. Tıpkı organlardan iki elden bir elin ve iki ayaktan bir ayağın kesilip vücuttan ayrılması gibi. Aslında organın koparıldığı vücut deridir. Vücuttan ayrılan organsa ruh bulunan vücudun diğer bölümlerinden ayrılmasıyla içinde ruh olmaksızın ölü olur. Onlar şöyle demişlerdir. Onun nutfesi içinde ruh olan vücudunu terk etmediği müddetçe onun canlı olmasıyla canlıdır. Tıpkı az önce anlattığımız elin, ayağın ve diğer organların durumu gibi. Bu, eğer Kur'an tefsirleri razı olunan, örneklik sahibi kimselerin benimsediği bir tefsirse, mümkün olan bir tefsir ve görüştür. İzah ettiğimiz görüşlerden, övgüsü yüce olan Allah'ın, siz cansız, henüz yokken, sizi dirilten, dünyaya getiren Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz sözünün tefsirine en uygun olanı İbni Mes'ud ve İbni Abbas'tan naklettiğimiz şu görüştür. Ölüydünüz sözünün anlamı, siz babalarınızın sulblerinde bilinmeyen ve anılmayan nutfeler olarak adı bile geçmeyen şekilde ölülerdiniz. O sizi tam bir insan olarak yaratarak diriltti ki artık anılıyorsunuz, tanınıyorsunuz ve yaşıyorsunuz. Sonra ruhlarınızı almak ve sizi bilinmeyen, tanınmayan ve berzahta diriltileceğiniz güne kadar anılmayan çürümüş kemikler haline getirmek suretiyle sizi öldürecektir. Bundan sonra ruh üflemek suretiyle kıyamet günü dirilmesi ve kıyametin kopması için sizi diriltecektir. Bundan sonra da ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ sonra ona döndürüleceksiniz. Buyurduğu gibi Allah'a döndürüleceksiniz. Çünkü övgüsü yüce olan Allah buyurduğu gibi onları haşretmeden önce kabirlerinde onları diriltecek, sonra da hesap görülecek mekana onları haşredecektir. Dikili putlara akın akın gidercesine mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla. Sura üfürülür, bir de bakarsın kabirlerden çıkmış, Rablerine doğru akın akın gitmektedirler. Bu ayet övgüsü yüce olan Allah tarafından, Allah'ın haber verdiği şekilde inanmadıkları halde ve Allah'ı ve müminleri kandırmak maksadıyla ağızlarıyla inandık diyenlere yönelik bir kınamadır. Allah onları, siz cansız, henüz yokken sizi dirilten, dünyaya getiren Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sözüyle azarlamış, onları kınamış, inkar etmeleri ve hastalıklı kalpleriyle yalanlamaları konusunda onlara karşı delil getirmiş ve onlara şunu demiştir. Allah'ı nasıl inkar eder de sizi öldürdükten sonra diriltmenize, sizi yok ettikten sonra sizi tekrar hayata döndürmenize ve amellerinizden kötülük olanlarına karşılık ceza ve iyi olanlarına karşılık mükafat vereceğine gücü yettiğini nasıl yalanlarsınız? Sizler babalarınızın sulblerinde cansız nutfelerdiniz. Sizi tam bir insan olarak yarattım. Sizi canlı insanlar haline getirdim. Sonra sizi yarattıktan sonra öldürdüm. Bunu kudretiyle yapan varlığın size yaptığı bu kudretiyle sizi öldürdükten sonra yeniden diriltmesi, yok ettikten sonra hayata döndürmesi ve amellerinizin karşılığını vermek üzere sizi haşretmesi onu aciz bırakacak değildir. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, de ki, Allah'ı bırakıp da ilah olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yerde ve gökte hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur. Allah katında onun izin verdiği kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz. Şefaat için izin verilip de kalplerinden korku giderilince birbirlerine "Rabbiniz ne söyledi?" diye sorarlar. Onlar da "Gerçeği" diye cevap verirler. O yücedir, büyüktür. De ki, size göklerden ve yerden kim rızık verir? De ki, Allah. O halde ya biz hidayet veya apaçık bir sapıklık üzereyiz ya da siz. De ki, bizim işlediğimiz suçlardan siz sorumlu tutulmazsınız. Sizin işlediklerinizden de biz sorumlu tutulmayız. De ki, Rabbimiz hepimizi kıyamet günü bir araya toplayacak, sonra da aramızda hakla hüküm verecektir. O, gerçeği apaçık ortaya koyan, hakkıyla bilendir. De ki, Allah'a ortak tuttuklarınızı bana gösterin. Hayır, hiçbir şey Allah'a ortak olamaz. Aksine O, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah'tır. Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, sizin için belirlenen bir gün vardır ki ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Tevbe Suresi 97 ila 99. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bedeviler inkar ve nifak bakımından daha ileri ve Allah'ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bedevilerden öyleleri vardır ki Allah yolunda harcayacakları şeyi bir zarar sayar ve bundan kurtulmak için size belalar gelmesini beklerler. Kötü belalar kendi başlarına olsun. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bedevilerden kimileri de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır. Harcayacaklarını Allah katında yakınlığa ve peygamberin dualarını almaya vesile sayarlar. Bilesiniz ki bu Allah katında onlar için yakınlıktır. Allah onları rahmetine sokacaktır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
1: Yüce Allah Celle Celalü, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlaki kavramlarla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
6: Ey Muhammed! O halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir.
2: Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değildirler.
4: Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.
7: Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihad için hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.
8: Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç de yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor.
9: Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
10: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Yusuf Suresi 16 ila 18. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Sad Suresi 35. ayet.
3: Ey Rabbim, beni bağışla. Bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk, hükümranlık bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed İsmail Demirel. Enbiya Suresi 19 ila 29. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde kim varsa hep O'nundur. O'nun katındakiler ne O'na ibadetten çekinir ve büyüklenir, ne de yorgunluk ve bıkkınlık duyarlar. Hiç ara vermeksizin gece gündüz tesbih ederler. Yoksa yerden ölüleri diriltebilecek bir takım ilahlar mı edindiler? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki Arş'ın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. O yaptığından dolayı sorgulanamaz. Fakat onlar sorgulanırlar. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki, hadi getirin delilinizi. İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı. Hiçbirinde birden fazla ilah olduğuna dair hiçbir delil yok. Şüphesiz çokları hakkı bilmezler de bu sebeple yüz çevirirler. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere şüphesiz benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmişizdir. Böyleyken Rahman çocuk edindi dediler. O böyle şeylerden uzaktır, yücedir. Hayır, evlat diye niteledikleri o melekler ikrama erdirilmiş kullardır. Onlar Allah'tan önce söz söylemezler ve hep onun emriyle iş görürler. Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. Onlar onun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler ve hepsi onun korkusuyla titrerler. İçlerinden her kim Allah'tan başka ben de şüphesiz bir ilahım derse, böylesini cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Kaf Suresi 38 ila 45. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Ey Muhammed, çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an ile öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çiçek. Mü'min Suresi 51 ila 60. Ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretleri fayda vermez. Lanet de onlaradır, kötü yurt da onlaradır. Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrail oğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Ey Muhammed, sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kör ile gören, iman edip salih ameller işleyenler ile kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle dedi: bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 61. bölüm. Veda Haccı. Tebük seferi dönüşü 631 yılındaki haccın cahiliye Araplarının uyguladığı kameri takvime yaptıkları müdahale nedeniyle vaktinden önce Zilkade ayında yapılacağını bilen Resulullah bu adete son vermek için veda haccına kadar bekledi ve 9 yılındaki ilk haccı Hazreti Ebu Bekir'in yönetiminde yaptırdı. Hazreti Peygamber hacca gideceğini Zilkade ayında açıkladı. Bunun üzerine çok sayıda sahabi onunla birlikte hac yapabilmek için hazırlandı. Medine civarında yaşayanlar da Medine'ye geldi. Resul-ü Ekrem Hicri 25 Zilkade ayı Cumartesi günü öğle namazını 4 rekat kıldırdıktan sonra yanında hanımları ve kızı Fatıma bulunduğu halde muhacirlerden, ensardan ve diğer Arap kabilelerinden meydana gelen büyük bir kalabalıkla Medine'den ayrıldı. 632 yılında hacca niyet eden Resul-ü Ekrem ashabıyla birlikte Medine

0: Neden ayrılırken yerine Ebu Dücane'yi vekil bıraktı. Hayatının son yılında yaptığı bu hac, tarihe Veda Haccı, Hicretül Veda adıyla geçti. Resulullah 4 Zilhicce pazar günü kuşluk vakti Kasva adlı devesinin üzerinde Mekke'ye ulaştı. Mescid-i Haram'a gidip önce Hacerül Esved'i selamladı ve Kabe'yi tavaf etmeye başladı. Tavafın ilk 3 şaftını koşar gibi, 4 şaftını ise yürüyerek tamamladı. Ardından makamı İbrahim'de 2 rekat namaz kıldı. Sonra dönüp Hacerül Esved'i tekrar selamladı ve Safa ile Merve arasında say yaptı. Zilhicce'nin 8. gününe kadar Mekke dışındaki Ebtah denilen yerde çadırını kurdurdu, ashabıyla beraber orada konakladı. Bu süre içinde namazları 2'şer rekat kıldırdı ve Araf'tan dönünceye kadar bir daha Kabe'ye gitmedi. Perşembe günü devesine binip Mina'ya doğru hareket etti. Mina'da öğle, ikindi, akşam, yatsı namazlarını kıldırdı ve geceyi burada geçirdi. Cuma sabahı namazı kıldırdıktan sonra güneş doğuncaya kadar bekledi. Araf'taki Nemire mevkiinde çadır kurulmasını emretti. Mina'dan Müzdelife'den geçti ve Araf'ta hazırlanan çadıra varıp konakladı. Zeval vaktinden sonra çadırından çıktı ve devesine binerek Arafat Vadisi'nin ortasına geldi. Urene Vadisi'nde ashabına meşhur veda hutbesini irad etti.
1: Allah tektir.
2: Allahu Ekber.
1: Allahu Ekber. Ey sevgili Muhammed, bu topraklar senin yüzün gözün hürmetine yaratıldı.
2: Allahu Ekber.
1: Allahu Ekber.
3: Ey Müslümanlar, Allah'ın Resulüne kulak verin. Sizinle konuşmak ister.
1: Sen Allah'ın Resulüsün. Sen bizim peygamberimizsin.
3: Gelin ey Müslümanlar, gelin de peygamberi dinleyin.
2: La ilahe illallah ve Allahu Ekber.
3: Ey Müslümanlar, gelin de peygamberi dinleyin. Diyor ki, belki de seneye burada olamam. Ona kulak verin. Peygambere kulak verin ya Müslümanlar.
0: Ey insanlar, bilmiyorum. Belki de bugünden sonra burada sizinle bir daha buluşamayacağım. Allah'ın rahmeti bugün sözümü işitip onu iyice kavrayanların üzerine olsun. Benim bu sözlerimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunandan daha iyi anlar ve itaat eder. Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz birdir. Atanız da birdir. Bütün insanlar Adem'den gelmiş, Adem de topraktan yaratılmıştır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takvayladır. Biliniz ki bu şehriniz Mekke, bugününüz Arefe ve bu ayınız Zilhicce nasıl mukaddes ve dokunulmazsa, mallarınız ve canlarınız da aynı şekilde dokunulmazdır. Cahiliye devrindeki her türlü riba kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Fakat ana paranız sizindir. Ne haksızlık edin, ne de haksızlığa uğrayın. Kaldırdığım ilk faiz, amcam Abbas bin Abdülmuttalib'in faizidir. Cahiliye devrinin kan davaları da kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası akrabalarımdan Rebia bin Haris bin Abdülmuttalib'in oğlu Amir'in kan davasıdır. Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onların namus ve iffetini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Dikkat edin! Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde

hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız iffet ve namuslarını korumalarıdır. Kadınların sizin üzerinizdeki hakları geleneklere uygun biçimde yiyecek ve giyeceklerini sağlamanızdır. Kadınlar hususunda Allah'tan korkun ve onlara en iyi şekilde davranın. Ashabım, bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden saltanat ve nüfuz kurma ümidini ebediyen kaybetmiştir. Fakat size yasakladığım şeyler dışında küçük gördüğünüz şeylerde şeytana uyarsanız bu da onu sevindirir ve cesaret verir. Sözümü iyi dinleyin ve belleyin. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bir Müslümanın malı rızası olmadan diğer bir Müslümana helal olmaz. Sakın zulmetmeyin. Herkes ancak kendi işlediği suçtan sorumludur. Baba oğlunun, oğul da babasının suçundan sorumlu tutulamaz. Allah her varisin mirastan payını tayin etmiştir. Artık bir varisin diğer mirasçıları mahrum edecek şekilde vasiyette bulunulması helal değildir. Çocuklar babalarından başkasına nispet edilemez. Ödünç alınan şeyler sahibine geri verilmelidir. Yararlanılmak üzere alınan şeyler de sahiplerine iade edilmelidir. Borçlar ödenmelidir. Birinin borcunu üstlenen kefil de o borcu ödemelidir. Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine iade etsin. Rabbiniz olan Allah'tan sakının. Ona kulluk edin. 5 vakit namazınızı kılın. Ramazan ayında oruç tutun. Hac ibadetini yerine getirin. Mallarınızın zekatını gönül hoşluğuyla verin. Yöneticilerinize Allah'ın kitabına uydukları sürece itaat edin. Ve böylece Rabbinizin cennetine girin. Benden sonra küfre ve sapkınlığa düşüp birbirinizin boynunu vurmayın. Benden sonra hiçbir peygamber gelmeyecektir. Ey müminler! Size 2 emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız takdirde bir daha asla yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı Kur'an'la peygamberinin sünnetidir. Daha sonra Resulullah, ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. O zaman ne diyeceksiniz deyince ashab, Allah'ın risaletini tebliğ ettin, görevini yaptın, bize nasihatte bulundun diye şahitlik ederiz dediler. Bunun üzerine Resulullah şehadet parmağını semaya doğru kaldırdı, sonra da insanlara doğru çevirip indirerek şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab dedi. Allah'ın Resulü veda haccından Medine'ye döndükten kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Gün geçtikçe hastalıkları daha da şiddetlendi. Hazreti Peygamber o ana kadar böyle ağır bir hastalık geçirmemişti. Esasen onun yaşadığı nezih ve temiz hayatı kendisine hastalığı yaklaştırmayan emsalsiz bir hayattı. Hastalığı esnasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hafiflediği zamanlar cemaate birkaç vakit namaz kıldırabildi. Bunların birinde gönüllerini peygamberlerinin irtihal edeceği hissiyle büyük bir hüzün burukluğu kaplayan ashab-ı kirama şöyle buyurdu. Ey insanlar! Duydum ki sizler peygamberinizin vefat edeceğinden korkuyormuşsunuz. Benden evvel gönderilip de ümmeti içinde daimi olarak kalmış bir peygamber var mıdır ki ben de sizin içinizde sürekli kalayım? İyi biliniz ki ben Rabbime kavuşacağım. Ona siz de kavuşacaksınız. Muhakkak ki bütün işler Yüce Allah'ın izniyle cereyan eder. İyi biliniz ki ben sizden önce gidecek ve sizi bekleyeceğim.
Dikkat.

ediniz. Yarın ahirette sizinle buluşma yerimiz Kevser havuzunun başıdır. Yarın benimle buluşmak isteyen elini ve dilini günahtan çeksin. Ey insanlar! Günah nimetlerin değiştirilmesine sebep olur. Halk iyi olduğunda idarecileri de iyi olur. Halk kötü olduğu zamansa idarecileri de kötü olur. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ben şu saatte havuzumun üzerinde duruyor, şu bulunduğum yerden havuzuma bakıyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 13 gün kadar süren çetin hastalıkları neticesinde miladi 632. yılının 8 Haziran'ı, Hicri 11. yılın 12 Rabiülevvel pazartesi günü artık kendilerine cemal ufukları açılmış, o yüce Habib Refik-i Alâsına yani en yüce dost olan Allahu Teala'ya kavuşmuşlardı. Ashab-ı kiram şunu hissediyorlardı ki doğup batan güneşin hiç değişmeyen ışığında gizli bir şey soluyordu. Bütün Müslümanların da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi dünyadaki herkesten ve her şeyden daha çok sevmeleri, onun emir ve yasaklarını kendi arzularına tercih etmeleri ve onun bütün söz ve fiillerine tabi olmaları dini bir vazifedir.

0: sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-Sin. Bunlar Kur'an'ın, apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar. Onlar azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. Şüphesiz bu Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Enam Suresi 111 ila 116. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onlara melekleri de indirseydik, kendileriyle ölüler de konuşsaydı ve her şeyi karşılarında hakikatin şahitleri olarak toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak. Bir de şeytanlar, ahirete inanmayanların gönülleri bu yaldızlı sözlere meyletsin, onlardan hoşlansınlar ve işleyecekleri günahları işlesinler diye bu fısıldamayı yaparlar. Size kitabı, Kur'an'ı hak olarak indiren o iken, ben Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım de. Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphecilerden olma. Rabbinin kelimesi Kur'an, doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.

0: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğulları kavminin başına gelenler şu ayetlerde beyan buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara Suresi 211.
2: İsrailoğullarına sor. Biz onlara nice açık mucizeler verdik. Kendisine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse bilsin ki şüphesiz Allah cezası pek çetin olandır.
0: Maide Suresi 12 ve 13. ayetler.
3: Andolsun Allah İsrailoğullarından sağlam söz almıştı. Onlardan 12 temsilci başkan seçmiştik. Allah şöyle demişti: sizinle beraberim. Andolsun eğer namazı kılar, zekatı verir ve elçilerime inanır, onları desteklerseniz, fakirlere gönülden yardımda bulunarak Allah'a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim. Ve andolsun sizi içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse mutlaka o dümdüz yoldan sapmıştır. İşte verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lanetledik. Kalplerini de kas katı kıldık. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak tahrif edip değiştiriyorlar. Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. Ey Muhammed! İçlerinden pek azı hariç onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağının sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: El-Bedi'a Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Örneksiz, eşsiz, benzersiz, hayret verici nice alemler icat eden. Sen El-Bedi'asın. Eşsiz, güzel ve örneksiz yaratansın. Kainatı en güzel şekilde yoktan var edensin. Göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı sensin. Sen örneksiz, misalsiz, hayret verici alemler icat edensin. Bedir isminin idrakine varan müminler senin hikmetini verdiğin her şeyde görür. Sen varlıkları sanatkârane şekilde yaratansın. Her türün ilk örneğini yaratıp yoktan vücuda getirensin. Bir işi murad ettiğinde ona yalnızca ol demen yeterlidir. Sen varlığı vacip olan kadim ve bakisin. Ey kainatı emsalsiz yaratan Allah'ım! Gökleri ve yeri kusursuz ve mükemmel şekilde donatan sensin. İsminin hürmetine şefkatini bizden eksik etme. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Amin.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir.
1: Rubbama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin.
0: İnkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye çok arzu edeceklerdir.

Bırak onları, yesinler, içsinler, yararlansınlar. Emelleri onları oyalaya dursun. İleride gerçeği bilecekler.

0: helak ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belli vakti vardır.
1: Ma tesbiqu min ummetin ecelaha ve ma yesteahirun.
0: Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geride kalamaz.

0: Şüphesiz o zikri, Kur'an'ı biz indirdik biz. Onun koruyucusu da elbette biziz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ
0: Ey Muhammed! Andolsun senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik.

0: onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı.
1: كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
0: Aynı şekilde onların tutumlarına uygun olarak biz onu suçluların kalbine sokarız.
1: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ
0: Önceki milletlerin helakine dair Allah'ın kanunu geçmişken onlar buna, Kur'an'a inanmazlar.

0: Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar, yine gözlerimiz döndürüldü. Biz herhalde büyülenmiş bir toplumuz derlerdi.
1: وَلَقَدْ

0: Andolsun biz gökte burçlar yaptık ve onu bakanlar için süsledik.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ
0: Onu kovulmuş her şeytandan koruduk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ
0: Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş takip etmektedir.

0: rüzgarları da aşılayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi onunla suladık. Onu toplayıp depolayan da siz değilsiniz.
1: Ve inna la nahnu nuhyi ve numitu ve nahnu'l varisun.
0: Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz her şeye gerçek varisleriz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ
0: Andolsun biz sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanları da.

Şüphesiz senin Rabbin onları diriltip bir araya getirecektir. Şüphesiz o hüküm ve hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir.

Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için hemen saygıyla eğilin demişti.

0: Allah, ey iblis, saygıyla eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne? Dedi.
1: قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون.
0: İblis dedi ki, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için saygıyla eğilemem.

Allah, öyleyse çık oradan, çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lanet senin üzerinedir, dedi.

Allah da o halde sen vakti yalnızca benim tarafımdan bilinen güne, kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin dedi.

İblis, Rabbim, beni azdırmana karşılık andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlasa erdirilmiş kulların hariç onların hepsini azdıracağım dedi.

0: Allah işte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur dedi.
1: Ve inne cehenneme lemev'iduhum ecma'in.
0: Şüphesiz cehennem onların hepsinin buluşacağı yerdir.

0: Biz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetler içinde ve pınarlar başındadır.
1: Udkhuluha biselamin aminin.
0: Onlara girin oraya esenlikle, güven içinde denilir.

Biz onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde kardeşler olarak karşılıklı otururlar.

0: Ey Muhammed! Kullarıma benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ
0: Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.

0: Hani misafirler İbrahim'in yanına girmiş ve selam demişlerdi. O da gerçekten biz sizden korkuyoruz demişti.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: Onlar korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz dediler.

Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma, dediler. قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ

0: Dedi ki, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser?
1: قال فما خطبكم أيها المرسلون.
0: İbrahim, ey elçiler, göreviniz nedir dedi.

şöyle dediler: şüphesiz biz suçlu bir millete gönderildik. Lut'un ailesi başka, onlar suçlu değillerdir. Lut'un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Biz onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik.

Elçiler, melekler Lut'un ailesine gelince Lut onlara "Gerçekten siz tanınmayan kimselersiniz." dedi.

Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar. Sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkaya bakmasın. Emrolunduğunuz yere doğru geçin, gidin.

0: şu durumu kesin olarak bildirdik. Sabaha çıkarken onların sonu kesilmiş olacak.
1: Ve câ'e ehlül medîneti yestebşirûn.
0: Şehir halkı sevinerek geldiler.

0: Lut dedi ki, şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin.
1: Vettekullâhe ve lâ tuhzûn.
0: Allah'a karşı gelmekten sakının, beni utandırmayın, dedi.
1: Kâlû evelem nenheke anil âlemîn.
0: Onlar, biz seni insanlarla ilgilenmekten men etmemiş miydik, dediler.

0: Lut, işte kızlarım. Eğer yapacaksanız onlarla evlenebilirsiniz dedi.
1: لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Melekler Lut'a ömrüne and olsun ki onlar şehvetten gözleri dönmüş halde sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar. Bu durumda asla seni dinlemezler dedi.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ
0: Derken güneşin doğuşu sırasında o korkunç uğultulu ses onları yakalayıverdi.

0: Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.
1: İnne fî zâlike le âyâtin lil mutevessimîn.
0: Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır.
1: Ve innehâ le bisebîlin mukîn.
0: O şehrin kalıntıları hala mevcut olan bir yol üstünde duruyor.
1: İnne fî zâlike le âyeten lil mu'minîn.
0: Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret vardır.
1: Ve in kâne ashâbul eyketi le zâlimîn.
0: Eyke halkı da şüphesiz zalimdiler.

0: Onlardan da intikam aldık. İkisi de Lut kavminin yaşadığı, Sodom'la Şaib kavminin yaşadığı Eyke, belirgin bir ana yol üzerindeydiler.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ
0: Andolsun Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Biz onlara ayetlerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi.

Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç uğultulu ses yakalayıverdi. Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine bir fayda vermedi.

0: الحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.
1: Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et.
0: İnne rabbeke huvel hallâkul alîm.
1: Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratanın ve her şeyi bilenin ta kendisidir.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ.
1: Andolsun biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik.

0: منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir.
0: فَقُلْ اِنِّي اَنَا النَّذ۪يرُ الْمُب۪ينَ
1: De ki, gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım.

Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir.

0: Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız.
1: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ.
0: Ey Muhammed! Şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme.

0: Şüphesiz biz Allah'la beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
0: Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
0: O halde Rabbini hamd ile tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol.
1: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ.
0: Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Allah'ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.

0: Allah, benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının diye insanları uyarmaları için emrini içeren vahiyle melekleri kullarından dilediğine indirir.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.

İnsanı nutfeden, bir damla sudan yarattı. Böyleyken bakarsın ki o, Rabbine açık bir hasım kesilmiştir.

Hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz.

0: Onlar ağırlıklarınızı sizin ancak zorlukla varabileceğiniz beldelere taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir.
1: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
0: Hem binesiniz diye hem de süs olarak atları, katırları ve merkepleri de yarattı. Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır.

yolu göstermek Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

göklerden sizin için su indirendir. İçilecek su ondandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla meydana gelir.

0: Allah o suyla size ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır.
1: Ve sakhara lek

O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da onun emriyle sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا

0: Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerde yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir toplum için bunda ibretler vardır.
1: Ve huvellezî sakharal bahra litekulû minhu lahman tariyyen ve testahricu

O taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Bütün bunlar onun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz içindir.''

sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar, yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve nice işaretler meydana getirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar.

0: Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: Allahu ya'lemu ma tusirrun ve ma tu'linun.
0: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir.

Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar.

Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O büyüklük taslayanları hiç sevmez.

böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür.

Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Allah'ın azabı binalarını temelinden gelip yıktı da tavanları başlarına çöküverdi ve azap kendilerine fark edemedikleri yerden geldi.

0: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين.
1: Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve diyecek ki: uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilenlerse şöyle derler: şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kafirlerin üzerinedir.

O kafirler nefislerine zulmederlerken melekler onların canlarını alır da onlar teslim olup biz hiçbir kötülük yapmıyorduk derler. Melekler de şöyle diyecekler: hayır, Allah sizin yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilmektedir.

Allah'a karşı gelmekten sakınan kimselere Rabbiniz ne indirdi denildiğinde hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir.

0: içinden nehirler akan Adn cennetlerine gireceklerdir. Kendileri için orada diledikleri her şey vardır. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları böyle mükafatlandırır.
1: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ

Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken selam size. Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete derler.

O kafirler kendilerine ancak meleklerin veya senin Rabbinin helak emrinin gelmesini bekliyorlar. Onlardan öncekiler de öyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Bu sebeple işledikleri kötülüklerin cezası onlara ulaştı ve alay ettikleri şey kendilerini kuşattı.

Allah'a ortak koşanlar dediler ki, Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka hiçbir şeye tapmazdık. Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir.

Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti. Onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün. İn tahris ala

sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de şüphesiz Allah saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez. Onların yardımcıları da yoktur.

Onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, diriltecek. Bu yerine getirilmesini Allah'ın üzerine aldığı bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmezler.

diriltecek ki ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kafir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler.

Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ona ol dememizdir. O da hemen oluverir.

0: أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, elbette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi.
0: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir.

senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.

o peygamberleri apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik.

0: kötü işler yapmak için tuzak kuranlar, Allah'ın kendilerini yere geçirmesinden veya ansızın bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azap gelmesinden emin mi oldular?
1: اَوْ يَأْخُذَهُمْ ف۪ي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ
0: Yahut onlar dönüp dolaşırken Allah'ın kendilerini yakalayıvermesinden emin mi oldular? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir.

Yahut da onları korku üzereyken yakalamayacağından güven içinde midirler? Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir.

0: Allah'ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri Allah'a secde ederek ve tevazuyla boyun eğerek sağa ve sola dönmektedir.
1: Dinleyeceğiniz ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.

Allah şöyle dedi: İki ilah edinmeyin. O ancak tek ilahtır. O halde yalnız benden korkun.

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İtaat de daima O'na olmalıdır. Öyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?

Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır yakarırsınız.

Kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Bir süre daha faydalanın bakalım. Yakında bileceksiniz. Ve yec'alûn.

Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden mahiyetini bilmedikleri şeylere, putlara pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki uydurmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.

kadınlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki o bundan uzaktır. Kendilerine ise canlarının istediğini.

kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenir. Şimdi onu aşağılanmış olarak yanında tutacak mı, yoksa toprağa mı gömecek? Bak ne kötü hüküm veriyorlar.

Kötü sıfatlar ahirete inanmayanlara aittir. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zamansa ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ.

hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat ederler. En güzel sonuç kendilerininmiş diye dilleri de yalan uyduruyor. Hiç şüphe yok ki onlara cehennem vardır. Ve onlar oraya en önde sokulacaklardır.

Allah'a andolsun, senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini güzel gösterdi. O bugün de onların dostudur ve onlar için elem dolu bir azap vardır.

Sana kitabı ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik.

0: Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır.
1: Ve inne lekum fil

Şüphesiz sağmal hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkıyla kan arasından süzülen, içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz.

hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır.

Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan, kovanlardan kendine evler edin.

sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için bir ibret vardır.''

Allah sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şey bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar?

Allah size kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar.

Artık Allah'a şanına uymayan benzetmeler yapmaya kalkmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz.

0: Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köleyle kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler.
1: Ve darabellahu meselen

Allah şöyle iki adamı da misal verdi. Onlardan biri dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisine sadece bir yüktür. Nereye gönderse olumlu bir sonuç alamaz. Bu adaletle emreden ve doğru yol üzere olan bir kimseyle eşit olur mu?

Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Allah sizi analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumdayken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi.

Gökyüzünde Allah'ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte ancak Allah tutar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.

Allah size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, gerek ikamet gününüzde kolayca taşıyacağınız evler, onların yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi.

Allah yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor.

Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir.

Kıyamet günü her ümmetten bir şahit göndereceğiz. Sonra inkar edenlere ne özür dilemeleri için izin verilecek, ne de Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilecek.

0: O zalimler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve kendilerine mühlet de verilmez.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا

İnkar eden ve insanları Allah'ın yolundan alıkoyanların yapmakta oldukları bozgunculuklarına karşılık azaplarının üstüne azap ekleriz.

Ey Muhammed! Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.

0: يعظكم لعلكم تذكرون.
1: Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.

0: Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلًا

0: bir topluluk diğer bir topluluktan daha güçlü ve çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat sebebi yaparak ipliğini iyice eğirip büktükten sonra tekrar çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi ancak imtihan eder. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size elbette açıklayacaktır.
1: Velev şah

Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.

Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat sebebi yapmayın. Sonra sağlamca bastıktan sonra ayaklarınız kayar da Allah yolundan sapmanız sebebiyle kötü azabı tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır.

Allah'a verdiğiniz sözü az bir karşılığa değişmeyin. Eğer bilirseniz şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır.

Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz.

0: Erkek veya kadın kim mümin olarak iyi iş işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.

0: تفتروا بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, ki Allah neyi indireceğini gayet iyi bilir, onlar peygambere sen ancak uyduruyorsun derler. Hayır, onların çoğu bilmezler.

Ey Muhammed, de ki Kur'an'ı Ruhul Kudüs, Cebrail, inananların inanç

Andolsun ki biz onların Kur'an'ı ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. İma ettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'ansa gayet açık bir Arapçadır.

Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah elbette doğru yola iletmez. Onlar için elem dolu bir azap vardır.

Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar yalancıların ta kendileridir.

Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır. Zalike bi ennehum ustahabbul

bu onların dünya hayatını sevip ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu asla doğru yola iletmeyeceğindendir.

0: İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir.
1: La jaram ennehum fil ahireti humul khasirun.
0: Hiç şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanların da ta kendileridir.

Sonra şüphesiz ki Rabbin eziyete uğratıldıktan sonra hicret eden, sonra Allah yolunda cihad edip sabreden kimselerin yanındadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

herkesin nefsi için mücadele ederek geleceği, kendilerine zulmedilmeksizin herkese yaptığının karşılığının eksiksiz ödeneceği günü düşün.

Allah şöyle bir memlekete misal verdi. Orası güven ve huzur içindeydi. Oraya her taraftan bolca rızık gelirdi. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Bu yüzden yaptıklarına karşılık Allah onlara şiddetli açlık ve korku ızdırabını tattırdı.

Andolsun onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Böylece zulmederlerken azap onları yakalayıverdi.

0: Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin.
1: İnnemâ harrama aleykumul meytete veddeme ve lehmel hınziri ve mâ uhille li gayrillâhi bih.

Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

0: dilleriniz yalana alışa geldiğinden dolayı Allah'a karşı yalan uydurmak için şu helaldir, şu haramdır demeyin. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler.
1: Meta'un qalilun ve lehum azabun elim.
0: Dünyada elde ettikleri az bir yararlanmadır. Halbuki ahirette onlara acıklı bir azap vardır.
1: Ve alellezine hâdî.

Daha önce sana anlattıklarımızı Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz bununla onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

0: ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
1: Sonra şüphesiz ki Rabbin cahillik sebebiyle kötülük yapan, sonra bunun ardından tövbe eden ve durumunu düzeltenlerden yanadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

0: Şüphesiz İbrahim Allah'a itaat eden, Hakk'a yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi.
1: Şakiran li en'amihi ictabahu ve hadahu ila siratin mustakim.
0: Onun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
1: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

sonra da sana Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uy. O Allah'a ortak koşanlardan değildi diye vahyettik.

Cumartesi gününe saygı ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

Ey Muhammed, Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Ve in

Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Tasbir ve

sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme.

Şüphesiz Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rabbi, okumuş olduğumuz mukabeleyi, kılmış olduğumuz namazları, tutmuş olduğumuz oruçları, vermiş olduğumuz sadaka ve zekatları, aşr-ı şerifleri, zikirleri, tesbihleri, izzet-i dergahında kabul eyle. Amin.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Şura Suresi 49 ila 53. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de sahabilerin kim olduğu şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide Suresi 69.
2: Şüphesiz inananlar, Müslümanlarla Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir.
1: Hac Suresi 17.
3: Gerçek şu ki iman edenler, Yahudiliği benimseyenler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirke sapanların her biri hakkında hükmünü Allah kıyamet günü verecektir. Şüphesiz Allah her şeye tanıktır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mustafa Biliz. Kasas Suresi 61 ila 75. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliliklerinden yararlandırdığımız, sonra da kıyamet günü hesaba çekilmek için huzura getirilecek kimse gibi midir? Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Haklarında azap hükmü gerçekleşenler, "Ey Rabbimiz, işte şunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi de onlardan uzaklaşıp sana döndük. Zaten gerçekte onlar bize tapmıyorlardı," diyeceklerdir. Onlara, "Hadi ortaklarınızı çağırın," denir. Onlar da çağırırlar. Fakat ortakları onlara cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi. Allah'ın onlara seslenerek, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diyeceği günü hatırla. O gün onlara karşı bütün haberler kapanmıştır. Artık birbirlerine de soramazlar. Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. Rabbin onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir. O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm yalnızca onundur. Kesinlikle ona döndürüleceksiniz. De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hala duymayacak mısınız? De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hala görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve kafirlere kesin delilinizi getirin deriz. Onlar da gerçeğin Allah'a ait olduğunu bilirler ve Allah'a ortak diye uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşkünlük derecesinde yaşlılıktan, katı kalplilikten, gafletten, yokluktan, zilletten, miskinlikten sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Osman Bostancı. Müzzemmil Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt, yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla. Bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlarsa daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda kafirler için bukağlar vardır. Cehennem vardır. Boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü, kıyameti hatırla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar birer öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Okumuş. Necm Suresi 1-18. Ayetler.
3: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı. Derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun, Sidretül

0: yanındadır. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Şuayb'ın Hayatı 4. Bölüm. Akıbet ve İbret. Merhametin Sessiz Vedası. Hazreti Şuayb aleyhisselam tebliğini sürdürür. Kavmini Allah'a kulluğa, ölçü ve tartıda adalete, insan hakkına riayete, yeryüzünde bozgunculuktan vazgeçmeye çağırır. O sözünü açıkça söyler, öğüdünü verir, uyarısını yapar. Kavminin kurtuluşunu ister. Çünkü peygamberler gönderildikleri toplumların helakini değil, hidayetini isterler. Fakat Medyen halkının büyük bir kısmı bu çağrıya sırt çevirir. Hakikati küçümser, peygamberlerini zayıf görür, iman edenleri tehdit eder, haksız kazanç düzeninden vazgeçmek istemez. Bir noktadan sonra ilahi adalet tecelli eder. Kur'an'da Medyen halkının yakalanışı şiddetli bir çığlık ve sarsıntıyla anlatılır. Bu sadece fiziksel bir felaket değildir. Bu yıllarca süren uyarılara kulak tıkayan bir toplumun akıbetidir. Bir zamanlar pazarlarında sesler yükselen, yollarında insanlar gidip gelen, ticaret hayatıyla övünen o kavim, sonunda sanki hiç yaşamamış gibi silinir. Kur'an'ın tasviri, insanın kalbine ağır bir hakikat bırakır. Gücüne güvenen toplumlar, Allah'ın hükmü karşısında bir anda yok olabilir. Medyen halkı ölçüyü eksiltirken, aslında kendi geleceklerini eksiltmişti. Tartıyı bozarken kendi düzenlerinin temelini bozmuştu. İnsanların hakkını yerken kendi toplumlarının bereketini tüketmişti. Yeryüzünde bozgunculuk yaparken kendi akıbetlerini hazırlamıştı. Fakat bu kıssanın en çarpıcı noktası yalnızca felaketin kendisi değildir. Asıl dikkat edilmesi gereken noktalardan biri Hazreti Şuayb'ın kalbidir. Hazreti Şuayb, kavminin helakini bir zafer sevinciyle karşılamaz. Çünkü peygamberler intikam duygusuyla hareket etmezler. Onlar, kendilerine karşı çıkan toplumlar için bile son ana kadar hidayet isterler. Hazreti Şuayb, kavminden uzaklaşırken onlara Rabbinden gelen hakikatleri ulaştırdığını ve kendilerine öğüt verdiğini hatırlatır. Bu, görevini hakkıyla yerine getirmiş bir peygamberin vedasıdır. Bu sözlerde hem bir teslimiyet hem de derin bir hüzün vardır. Çünkü peygamber kavmine düşmanlık etmemiştir. Onların iyiliğini istemiştir. Onları helake değil, kurtuluşa çağırmıştır. Fakat onlar bu çağrıyı reddetmiştir. Hazreti Şuayb kıssası bize çok temel dersler bırakır. Birincisi şudur. Tevhid hayata karışır. Allah'a iman etmek yalnızca dille söylenen bir söz değildir. Bu iman, insanın ticaretine, kazancına, ölçüsüne, tartısına, yoluna, ilişkilerine ve toplumsal düzenine yansımalıdır. Bir insan Allah'a inanıyorsa, başkasının hakkını eksiltemez. Bir toplum Allah'a kulluk iddia

0: karşısındaysa haksız kazancı normalleştiremez. Bir mümin terazisini doğru tutmak zorundadır. Çünkü terazideki eksiklik ahirette karşısına tam bir hesap olarak çıkacaktır. İkinci ders şudur. Islah önce insanın kendisinden başlar. Hazreti Şuayb'ın en önemli ahlaki ölçülerinden biri, insanlara emrettiğinin tersini kendisinin yapmamasıdır. Bu, bütün çağlar için geçerli bir ilkedir. Sözü etkili kılan, yalnızca güzel konuşmak değildir. Sözü etkili kılan, söz sahibinin halidir. Dürüstlüğe çağıran kişi dürüst olmalıdır. Adaleti savunan kişi adil olmalıdır. Hakkı anlatan kişi, kendi çıkarına ters düştüğünde de haktan ayrılmamalıdır.
1: Üçüncü ders şudur. Hile yalnızca bireysel bir günah olarak kalmaz. Zamanla toplumsal bir çürümeye dönüşür. Bir kişi ölçüde eksiltirse bu bir haksızlıktır. Fakat bu alışkanlık yaygınlaşırsa toplumun güveni çöker. Güven çökerse insanlar birbirinden şüphe eder. Şüphe çoğalırsa adalet duygusu kaybolur. Medyen'in akıbeti bu yüzden yalnızca geçmiş bir kavmin hikayesi değildir. Her çağın pazarına, her çağın ticaretine, her çağın yöneticisine, tüccarına, çalışanına ve iş sahibine konuşan bir ibrettir. Dördüncü derse merhamettir. Hazreti Şuayb kavmini uyarırken öfkeyle değil, sorumlulukla hareket etmiştir. Onlara azaptan endişe ettiğini bildirmiştir. Çünkü peygamber kalbi kavminin yok oluşunu istemez. Uyarının temelinde merhamet vardır. Bugün bu kıssayı dinlerken kendimize sormamız gereken sorular vardır. Ölçümüzde adil miyiz? Tartımız doğru mu? Kazancımız helal mi? Başkasının hakkını eksiltiyor muyuz? Güç elimizdeyken zulme yaklaşıyor muyuz? İnsanları Allah yolundan alıkoyan davranışlar içinde miyiz? Söylediğimiz doğruyla yaşadığımız hayat birbirine uyuyor mu? Hazreti Şuayb aleyhisselam bize pazarın ortasında, terazinin başında, yolun kıyısında büyük bir hakikat hatırlatır. Helal insanı yüceltir. Hile düzeni çürütür. Adalet toplumu ayakta tutar. Zulüm toplumları içerden yıkar. Ve Allah'ın rahmeti tövbe kapısını açık tutar. Bir toplum bozulmadan dönebilir. Bir insan hileden vazgeçebilir. Bir kalp yeniden adalete yönelebilir. Fakat inat, kibir ve zulüm devam ederse, ilahi adalet mutlaka tecelli eder. Hazreti Şuayb'ın kıssası bize yalnızca geçmişte yaşanmış bir helaki anlatmaz. Bugün de her alışverişte, her sözleşmede, her kazançta, her ölçüde ve her tartıda bize seslenir. Rabbimiz bizi peygamberlerin hayatından ders alan kullarından eylesin. Bizi ölçüsünde adil, tartısında doğru, sözünde sadık, kazancında helale dikkat eden ve insan hakkından sakınan kullarından eylesin.
2: Peygamberlerimizin izinden.

0: Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Mümtehine Suresi 6 ila 13. ayetler.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, onlarda, İbrahim ve beraberindekilerde, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Ola ki Allah sizinle içlerinden düşman olduğunuz kimseler arasına bir sevgi ve yakınlık koyar. Allah hakkıyla gücü yetendir. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Allah sizi ancak sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenleri dost edinmekten men eder. Kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız, onları kafirlere geri göndermeyin. Çünkü Müslüman hanımlar kafirlere helal değillerdir. Kafirler de Müslüman hanımlara helal olmazlar. Mehir olarak harcadıklarını onlara, kocalarına geri verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Müşrik karılarınızın nikahlarına tutunmayın. Zira bu nikahlar ortadan kalkmıştır. Onlara harcadığınız mehri evlendikleri kafir kocalarından isteyin. Kafirler de İslam'ı kabul eden ve sizinle evlenen eski hanımlarına harcamış oldukları mehri sizden istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. O aranızda hüküm veriyor. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer eşlerinizden biri kafirlere kaçar ve siz de onlarla çarpışıp ganimet alırsanız, eşleri gidenlere sarf ettikleri mehir kadarını verin ve inandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği, kabirlerdeki kafirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş bir toplumu dost edinmeyin. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an doğru yolu gösterir.
3: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir.

0: Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Nas Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren, sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de zaferin ancak inananların olacağı şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nur Suresi 55.
3: Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkar ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.
1: Fetih Suresi 23.
4: Allah'ın öteden beri işleyip duran kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.
1: Münafikun Suresi 8.
5: Onlar andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kulağının sesi Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Kaya. Hucurat Suresi 13 ila 18. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaların.

0: Ya Rabbel Alemin.
1: Ya Rabbel Alemin.
0: Hocalarımızı, üzerimizde emeği ve hakkı olan büyüklerimizi burada tek tek anıyoruz. Sen onları bağışla Allah'ım. Dostlarımıza, arkadaşlarımıza, komşularımıza, bizden hayır dua umanlara sen mağfiret eyle Allah'ım. İman ile bu dünyadan ahirete göçen bütün kullarını bağışla Allah'ım. Hepsinden hoşnut ve razı ol. Hepsini sevgine ve muhabbetine mazhar eyle Allah'ım.

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüsamettin Karadaş. Meryem Suresi 1-15. Ayetler.

واجعله رب رضيا. يا زكريا

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. O şöyle demişti: Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarımın isyankar olmalarından korkuyorum. Karımsa kısırdır. Bana, kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl. Allah şöyle dedi: Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik. Zekeriya: Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmışken benim nasıl çocuğum olur? Vahiy meleği dedi ki: Evet öyle. Ancak Rabbin diyor ki, bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değilken seni de yarattım. Zekeriya: Rabbim, öyleyse bana çocuğumun olacağına bir işaret ver, dedi. Allah da, senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuşamamandır, dedi. Derken Zekeriya ibadet yeri

0: Kendinden halkının karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı. Ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaret etti. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine "Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl." dedik. Biz ona daha çocukken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Altunağ. Maide Suresi 20 ila 26. ayetler.

جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani içinizden peygamberler çıkarmıştı, sizi hükümdarlar kılmıştır ve diğer toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti. Ey kavmim, Allah'ın size yazdığı kutsal toprağa girin. Sakın ardınıza dönmeyin, yoksa ziyana uğrayanlar olursunuz. Dediler ki, ey Musa, o dediğin topraklarda gayet güçlü, zorba bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de gireriz. Korkanların içinden Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti. Onların üzerine kapıdan girin. Oraya girdiniz mi artık siz kuşkusuz galiplersiniz. Eğer müminler iseniz yalnızca Allah'a tevekkül edin. Dediler ki, ey Musa, onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin onlarla savaşın. Biz burada oturacağız. Musa, ey Rabbim, ben ancak kendime ve kardeşlerime söz geçirebilirim. Artık bizimle o yoldan çıkmışların arasını ayır, dedi. Allah şöyle dedi, o halde orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Nebe Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Yine hayır, ileride bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık. Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık. Geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. Bu, sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için

0: içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ne de içecek bir şey tadacaklar. Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamıyla sayıp tespit ettik. Kafirlere şöyle denilir: şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Zümer Suresi 38 ila 52. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette Allah derler. De ki, peki söyleyin bakalım, Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya, eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse, onlar Allah'ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilese, onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak ona tevekkül ederler. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Kişiyi rezil edici azabın kime geleceğini ve sürekli azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz. Ey Muhammed, biz sana kitabı, Kur'an'ı insanlar için, hak için, hak olarak indirdik. Kim doğru yola girerse kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Sen onlara vekil değilsin. Allah ölen insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye, ömürlerini sonuna kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, hiçbir şeye güçleri yetmese de düşünemiyor olsalar da mı? De ki, şefaat tümüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra yalnız O'na döndürüleceksiniz. Allah bir tek ilah olarak anıldığında

0: Ahirete inanmayanların kalpleri daralır. Allah'tan başkaları, ilahları anıldığında bakarsın sevinirler. De ki, ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da görülen alemi de bilen Allah'ım, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların arasında sen hükmedersin. Eğer yeryüzünde bulunan her şey tümüyle ve onlarla beraber bir o kadar da zulmedenlerin olsa, kıyamet günü kötü azaptan kurtulmak için elbette onları verirlerdi. Artık hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından karşılarına çıkmıştır. Dünyada kazandıkları şeylerin kötülükleri karşılarına çıkmış, alay etmekte oldukları şey onları kuşatmıştır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, bu bana ancak bilgim sayesinde verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler. Bunu kendilerinden öncekiler de söylemişti ama kazandıkları şeyler onlara hiçbir yarar sağlamamıştı. Nihayet kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet etmişti. Onlardan zulmedenler var ya, kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet edecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar? Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en doğru bilgidir.
2: Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın levh-i mahfuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiç şüphe yoktur. O alemlerin Rabbi tarafındandır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celalü, Kur'an-ı Kerim'de haşrolunmakla ilgili ayet-i kerimelerinde şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: En'am suresi 94. ayet.
5: Andolsun sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiğimiz dünyalık nimetleri de arkanızda bıraktınız. Hani hakkınızda Allah'ın ortakları olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Artık aranızdaki bağlar tamamen kopmuş ve Allah'ın ortağı olduklarını iddia ettikleriniz sizi yüzüstü bırakıp kaybolmuşlardır.
3: Ankebut suresi 5. ayet.
2: Her kim Allah'a kavuşmayı umarsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
3: İsra suresi 71. ayet.
6: Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. O gün her kime kitabı sağından verilirse, işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.